0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Uğur Subaşı. Allah'a iman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün bahsedeceğimiz konuysa Allah'ın isimleri. Esma-i Hüsna. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Ve Kur'an-ı Kerim ile hadislerde Allah hakkında kullanılan isimleri ifade eder. Kendisinin güzel isimleri bulunduğunu bildiren bizzat Allah Teala'dır. En güzel isimler Allah'ındır. Şu halde ona o güzel isimlerle dua ediniz. Esasen Cenab-ı Hak her türlü yetkinliğe sahip en yüce varlık olduğu için onun bütün isimleri güzel olup böyle olmayan bir isminden söz edilemez. Bununla birlikte İslam alimleri Allah'ın isimlerinin niçin güzel olmakla nitelendirildiğine dair açıklamalarda bulunmuşlardır. Buna göre onun isimlerinin güzel oluşundan bahsedildiğinde bu isimlerin işaret ettikleri manaların güzelliği anlaşılmalıdır. Allah Teala'nın yücelik ve aşkınlığını ifade edip kullarda saygı hissi uyandırmaları, kullanıldıkları zikir ve duaların kabulüne vesile olup sevap kazandırmaları, kalplere huzur ve sükun vermeleri, insana Allah'ın lütuf ve rahmetini hatırlatmaları, kulları Allah hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaştırmaları gibi hususlarda Allah'ın isimlerinin güzel olarak nitelendirilmesinin gereklerindendir. Sevgili dostlar, İslam dini Allah'a iman temeli üzerine kurulduğu için Kur'an'ın en büyük hedefi onun varlığını, birliğini ve alemle ilişkisini ortaya koymaktır. Cenab-ı Hakk'ın varlığı bahsinde de görüldüğü üzere fıtratı bozulmamış, yani selim yaratılışına konulmuş bulunan ve Allah'ın varlığına ulaşma şuurunun üzerine örtmemiş olan insan onun varlığını idrak edebilecektir. Kişinin kendi varlığını, ayrıca yaşadığı alemdeki canlı ve cansız varlıkları gözlemlemesi, onların özellikleri, varoluş biçimleri ve hareketleri üzerinde düşünmesi bunun için yeterli olacaktır. Ancak insanın var olduğuna dair içinde bir kanaat, tasdik veya daha özel anlamda bir imanın oluştuğu Allah hakkında kendi aklına veya gözlemlerine dayanarak bunun ötesinde fazla bir şey söylemesi kolay değildir. Sevgili dostlar, insanın çevresindeki varlıklar ve olaylar hakkında bilgi sahibi olması 5 duyuyla mümkündür. Kişi bunlar vasıtasıyla çevresindeki nesne ve olayları idrak ederek tanır, böylelikle zihninde bunlar hakkında bilgiler oluşur. Ancak duyuların algılayamadığı alanlar hakkında onun kendi kendine bilgi sahibi olması mümkün değildir. Bu alan bizim için gayiptir. Allah Teala da insanın duyu organlarının algılayabileceği alanın ötesindedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan "gözler onu idrak edemez" ifadesi, Allah'ın zatı ve mahiyeti hakkında hüküm vermenin insan aklını aşan bir husus olduğunun beyanıdır. Sevgili Peygamberimiz de "Allah'ın yarattıkları hakkında düşünün ama onun zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü siz buna güç yetiremezsiniz" buyurarak bu hususu bize bildirmiştir. Bunun yanı sıra Allah Teala Kur'an'ın bazı ayetlerinin muhkem, yani manası açık ve insan tarafından doğrudan kavranabilir, bir kısmınınsa müteşabih olduğunu buyurmaktadır. Burada müteşabihle kastedilen Allah'ın insan için gayb mahiyetinde olan kendisinden ve ahiretten insanın idrak alanına, yani içinde yaşadığı dünyaya ait kavramlarla bahsetmesidir. Bu bahsetme manayı insan idrakine yaklaştırabilmek için

0: bilgi sahibi olma imkanına kavuşmaktadır. Sevgili dostlar, Esma-i Hüsna'nın Allah'ı zikretme ibadeti için bir vasıta olmasının yanı sıra, ona yapılan dualarda isimlerinin kullanılması da duaların etkisini artırır. Cenab-ı Hak kendisine isimleriyle dua edilmesini mümin kullarına öğütlemiştir. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'nundur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen dualarda da Esma-i Hüsna çokça yer almaktadır. Müminin Allah'tan dilediği şeye denk gelen ismini kullanması, duasının kabulüne vesile olur. Peygamber Efendimiz, Allah'ı güzel isimlerle anan kimsenin, günahlarının deniz köpükleri kadar çok olsa bile affedileceğini müjdelemiştir. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Din ve Hayat programıyla Ahirete İman adlı eserimizle kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda Esma-i Hüsna'nın sayısı ile ilgili konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

boştur gam teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklam-ı hak.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: Günün duası.
1: Efendimizin ümmeti için ettiği dualardan biri şöyleydi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Cömertlik. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Cömertlik konusunda ısrarlı tavsiyeleri olan Allah Resulü, bizzat yaşantısıyla mümin bir insanın cömertliğinin nasıl olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Nitekim o, insanların en cömertiydi. Kendisinden bir şey istendiği zaman, istenen şey elinde mevcutsa onu mutlaka verir, asla yok demezdi. Yediğini, giydiğini, bildiğini paylaşır, iyiliğini esirgemez, asla bencillik yapmazdı. Mesela bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm." demişti. Peygamberimiz hırkayı giyip ashabının yanına gitmişti. Onun üzerindeki hırkayı gören bir sahabi "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz." demişti. Resul-i Ekrem "Peki." deyip orada biraz oturduktan sonra evine dönmüş ve o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermişti. Peygamberimizin ashabı da cömertlik konusunda adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bu bağlamda Sabit bin Kays ve eşinin yaptığı cömertlik emsalsiz bir örnektir. Özverinin doruk noktasındaki bu olay şöyle gerçekleşmiştir. Bir gün peygamberimize bir adam gelerek "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım." der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Fakat onların hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Ensardan Sabit bin Kays ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulallah" diye cevap verir. Adamı alıp evine götürür ve hanımına hitaben "Bu kişi Allah Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim." der. Evin hanımı "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka bir şey yok." diyerek karşılık verir. Bu üzücü cevaba binaen eşine der ki "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediğini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Sabit bin Kays Hazreti Peygamber'in yanına gittiğinde Allah Resulü o gece misafirlerine yaptıkları ikramdan ötürü "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur." diyerek Allah'ın onlardan memnun kaldığını müjdelemiştir. Zira bu çift kendilerinin ve çocuklarının aç kalması pahasına misafirlerine ikramdan kaçınmamış, kendileri muhtaçken başkasını kendilerine tercih etmişlerdir. Böylece cömertliğin en üst mertebesinin nadide örneklerinden birini sergilemişlerdir. Cenab-ı Hak da bu davranıştan memnun olduğunu ifade eden, bu aileyi ve onlar gibi davrananları öven Haşr suresindeki şu ayeti indirmiştir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Cömertlik karşılıksız ikram etmektir. Eğer verilen şeyden karşılık beklenirse o cömertlikten ziyade ticaret olur. İkram karşılıksız olduğunda anlam kazanacak, cömertlik adını alacak ve inanan insanın benliğini dünyanın esaretinden kurtararak

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler Ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Sadece gördüklerin,

dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki, işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesaj aktardığımız programımızda bugün 13. cüzdeyiz. 13. cüzden çıkaracağımız mesaj, önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı sabretmek ve direnmektir mesajı. 13. cüzde Yusuf suresinin son yarısı, Ra'd ve İbrahim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Birinci mesaj, sabrın sonu. Yusuf suresinin son kısmında Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsedilir. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insanlar Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunurlar. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardır. Ancak Yusuf peygamber onları affedip yiyecek vermiş, babalarıyla beraber Mısır'a gelmelerini ve yerleşmelerini istemiştir. O sıralar Yakup peygamberin üzüntüden gözleri görmüyordu. Oğlu Yusuf'un gömleği gelince onu gözlerine sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı ve görmeye başladı. Sonra hep beraber Mısır'a gittiler. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona saygı için eğildiler. Böylece Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü rüya gerçekleşmiş oldu. Surenin sonunda Hazreti Yusuf'un bir konuşması ve duası bulunmaktadır. Yusuf suresiyle Allah Mekke'de zor durumda olan Hazreti Muhammed ve ashabına moral vermekte, ileride gerçekleşecek olan hicret ve devleti hazırlamakta, onların da Hazreti Yusuf gibi başarılı olacaklarını müjdelemektedir. Üçüncü cüzdeki ikinci mesaj, güçlü mümin mesajı. Akabinde Ra'd suresi başlar. Burada Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiği ve onun gücünün yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde diriliş, ilim, gök gürültüsü ve meleklerin itaatinde görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir ve kalplerin Allah'ın zikriyle mutmain olacağı açıklanır. Burada ayrıca güçlü müminin sıfatları da zikredilir. Onlar ahitlerinde dururlar, Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılmazlar, sabrederler, namaz kılarlar, infak ederler, kötülüğü iyilikle silerler, risalete de her zaman tabi olurlar. 13. cüzdeki 3. konuysa peygamberlerin duruşu. Bu cüzde ayrıca İbrahim suresi bulunmaktadır. Kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta, Hazreti Musa, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinden örnekler verilmektedir. Ümmetlerin bir kısmı da peygamberlerini reddetmiş, ülkelerinden sürme veya öldürme ile tehdit edilmişlerdi. Aynı şeyler Hazreti Muhammed ve ashabı için de söz konusuydu. Surenin sonundaysa Hazreti İbrahim'in uzun ve güzel bir duası bulunmaktadır. Bir sonraki cüzde 3 mesajda görüşmek üzere. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis, Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız O'na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O'na güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz O, bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice, ben gerçekten senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onlara yüklerini hazırlattığı zaman saraya ait bir su kabını kardeşinin yükü içine koydurdu. Sonra bir görevli, ey kafile, siz kesinlikle hırsızsınız diye bağırdı. Kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var diye cevap verdiler. İçlerinden biri, ben bu söze kefilim dedi. Onlar, Allah'a and olsun ki bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Görevliler, peki yalan söylüyorsanız sizde bunun cezası nedir diye sordular. Onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa onun buna karşılık alıkonulmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik.
Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha çok bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, Efendimiz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyiliksever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten zulmetmiş oluruz dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüğümüze tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafiliye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi. Hayır, nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a and olsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi yalnız Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz dedi. Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakilerse, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hali geldi. Dedi ki, ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız, bizim günahlarımızın affını dile, çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim, şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi.
Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kullarının arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların, biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkârcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah, her dişinin karnında neyi taşıdığını,
rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken, O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası hep boşa gider. Göklerde ve yerde bulunanlar ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki, öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları veliler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara, hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, insanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yerde cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah
dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki, Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar inkar edenler yaptıklarından dolayı ya hep felaketle yüz yüze olacaklar veya felaket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah vaadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah hiç başkalarıyla bir olur mu? Bir de ona ortaklar koşuyorlar. De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini, onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa içi boş sözler mi ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz bazı kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüş de yalnız onadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim,

O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve O'nu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar derin bir sapkınlık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır. Dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti: Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır demişti. Sizden öncekiler, Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de, ellerini ağızlarına götürüp getirerek, biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O, günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli vakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar, siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler: doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu derin bir sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak

yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip, sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki, halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki, biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.

Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış, başları yukarı kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, "Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım, peygamberlere tabi olalım" diyecekleri ve onlara, "Sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz?" diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Efsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri, hac seyahatnamesi türünün ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur, "Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır" dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: Bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safalar.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Zülcelal ve İkram. Hem azamet ve celal, hem fazlı kerem sahibi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın celalinden cemaline sığındığı, Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Azamet sahibi ve yüce olmak anlamındaki celal ve cömert ve merhametli, asil ve şerefli olmak anlamındaki kerem kelimelerinden türeyen, başına sahiplik eki olan zu getirilmesiyle oluşan Zülcelal ve İkram esması, azamet ve kerem sahibi anlamına gelir. Bu esmanın inceliği hem Allah'ın azametini, yüceliğini, hem de bu yücelikle birlikte sonsuz kerem sahibi oluşunu bir arada sunmasıdır. Dünyanın kuralıdır. Bir varlık ne kadar yücelirse, altında kalan varlıklardan o kadar uzaklaşır, ulaşılmaz hale gelir. Allah ise bütün bu varlık özelliklerinden beridir. Hem sonsuz azametli, gücüne kimsenin erişemeyeceği kadar yüce, hem de bir o kadar yakındır yarattıklarına. İkramı hiç bitmez, ikram etmekle hazineleri tükenmez, kendini bizden uzaklaştırmaz. Bilakis kullarının kendine yakın olmasını sever. Kullarına şah damarlarından yakındır. Peki biz Rabbimize yakın mıyız? Azametini bize ikram ederek gösteren, bizi bizden iyi tanıyan Rabbimizle aramız nasıl? Zülcelal ve ikram olduğunu hissedebiliyor muyuz? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan neden makam mevki sahibi olmak ister? O makamın getirdiği güç ve başka insanların o makama gösterdikleri itibar ve teveccüh yüzünden değil mi? Bir makama gelmek aynı zamanda o makamın getirdiği itibarı da üzerine giyinmektir. Bazen bazı makamlara gelen kimseler görevleri sona erdiğinde bile o makama ait kimlikleriyle anılmaya devam ederler. Bir yere girip çıkarken kim olduğu veya eskiden kim olduğu bilinsin diye isimleri önden anılır, insanlar saygılarını ifade etsinler diye hatırlatılır, kapalı kapılar açılır, hesap sorulmaz, dahası istediğini yaptırabilir çoğu kez. Peki bu makam aynı zamanda insana ne getirir? Bir yalnızlık. Herkesin ondan bir menfaati olduğunu düşünmeye başlar insan. Yalnızlaşır. Etrafına aldığı insanlar konusunda daha hassas ve seçici olmaya başlar. Kendini çeker, ulaşılması güç bir kimse haline gelir. Burada hem makamını ve şahsını koruma içgüdüsü vardır, hem de faydalanmak isteyen insanlardan uzak durma isteği. Bir insanın makamı ne kadar yükselirse ulaşılması o kadar zorlaşır. Kaç vasıta gerekir birkaç kelam edebilmemiz için? Şimdi düşünelim. Bir Rab var ve yerden göğe, inceden kalına, küçükten büyüğe, aklımızın aldığı ne varsa, gözümüzün gördüğü, görmediği, kulağımızın işittiği, kaçırdığı ne varsa, her şeyi ama her şeyi ince ince yaratan, işlevlerini belirleyen, nerede, ne zaman, ne yapacaklarını öğreten, varlıklarının devamlılığını sağlayan, öyle bir azamet ki akıl üstü. Biz evimizin diğer odasında ne olup bittiğini bilmezken, o dünyanın her yerinde, herhangi bir lahzada olan biten her şeyi görüyor, biliyor, hesaplıyor, kaydediyor. Böyle bir azamet, böyle bir celal, böyle bir hakimiyet gücü var. Ve birden birimizin içinden kopup geliyor, Allah diyor haşyetle, korkuyla, acıyla, istekle. Her ne duyguyla olursa olsun sesleniyor ve o Rab o anda

orada, buradayım kulum diyor, duyuyor, cevap veriyor, yakınında olduğunu hissettiriyor. Mümkün mü böyle bir şey? Biz şimdi bildiğimiz en hüküm sahibi insanlardan birinin adını haykırsak yanımızda bulabilir miyiz? Sesini duyurabilir miyiz? Dahası insanlar dalga geçmezler mi bizimle? İşi yok da seni mi duyacak, seninle mi ilgilenecek? Bir dünya işi arasında sana mı zaman ayıracak? Seslen, belki duyurursun sesini, demezler mi? Bizim Allah'a sesimizi duyurmak için bağırmamıza da gerek yok. Hatta sesimizi yükseltmemize bile. Bir fısıltı yetiyor bazen. Bir kere kalbimizden geçirmemiz de. Ne çok sessiz duamız vardır. Kimsenin bilmediği ama Rabbin bir zaman sonra hiç ummadığımız bir yerde çıkarıp önümüze koyduğu. Kabul ettiğini fark ettiğimizde sessizce gözyaşı döküp şükrettiğimiz. Mümkün demek ki. Böyle bir şey ancak Allah'ta mümkün. Bu kadar azametle birlikte, bu kadar kolay ulaşabilmek, bu kadar celalle birlikte, bu kadar ikram edebilmek ancak Allah için mümkün. Demek ki Zülcelal ve İkram sahibi olmak ancak Allah için mümkün ve ancak Allah'a yakışır. Onun kadar kudret sahibi olup kullarına zulmetmeyen başka kimse yok çünkü, gücünü kötüye kullanmayan, kontrolsüz davranmayan, ikramını, büyüklüğünü göstermek için sunan ama aynı zamanda kullarının başına kalkmayan, kendini kullarından uzaklaştırmayan, kemalatını hissettirmek için nimetler veren, aynı zamanda perdeler arkasında zatını gizleyen, arayana kendini bulduran başka hiçbir varlık yok. Zülcelal ve İkram olan yalnız Allah demek ki. Ve yalnız onunla anlamlı hale geliyor. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla tanıyıp seven kullardan eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben bütün bu yolu Allah'ın varlığını tanımak için yürüyorum. Benim derdim kendimle. Benim derdim Rabbimle. Eğer buradaysam ve bana hayat verilmişse ve Rabbim benden kendine kulluk etmemi istiyorsa onu tanımak istiyorum. Nasıl bir Rabbe kulluk ettiğimi bilmek ve ona göre hareket etmek istiyorum ki hayatımın bir anlamı olsun. Rabbim bana ikramıyla celalini gösteriyor, azametiyle mükrim olduğunu fark ettirmek istiyor. Benim kalbimi açmam lazım, şu körlük halimden kurtulmam gerek. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Buyurduğu ayet bana indi. Benim bu gerçeği görmem gerek. O zaman söz verebileceğim Rabbime. İyi bir kul olmaya söz vereceğim. Ahdimi yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Buyurduğu kullardan olmayı göze alırım ben. Eğer benim Rabbim Zülcelal ve İkramsa, ben de riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, derin saygı besleyen ve hesaptan korkan kullardan olmak için uğraşırım. Yeter ki kalp gözüm kapalı kalmasın, kör karanlıkta kaybolmayayım. Dilerim ki Rabbim azmimi artırır, ayaklarımı bu yolda sabit kılar ve ben yaşamımın hakkını veren kullardan olurum. Bilirim ki Allah emeklerin zerresini ziyan etmeyendir. Benim emeğimi de zayi etmez. Yüceliğine eş bulunmayan, azametine rağmen merhametinden vazgeçmeyen, ya Zülcelal ve İkram, hepimiz yok olup gitsek de azamet ve kerem sahibi zatın baki kalacaktır. Bildim. Senden hem dünyada hem ahirette lütuf ve ikramına mazhar olmayı dilerim. Korkum da sana ayan, ümidim de. Ne kulluğuma güvenirim, ne cehennemden uzak kalacağıma eminim. Ama merhametine sığındığım, ikram sahibi yine sensin. Sen elimi boş çıkarma Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme.

ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Efsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri, hac seyahatnamesi türünün ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur, "Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır" dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: Bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler.

kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

108. gün. Rızık Allah'tandır. Ayet-i Kerime Meali. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Araf Suresi 32. Ayet. Hadis-i Şerif. Halid el-Esedi'nin oğulları Habbe ve Seva şöyle demişlerdir. Hazreti Peygamber bir şeyi tamir etmekle meşgul iken onun yanına gittik ve ona yardım ettik. O da bize şöyle buyurdu. Başlarınız hareket ettiği, yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Çünkü annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak halde doğurur. Sonra aziz ve celil olan Allah onu rızıklandırır. Fetva. Düğünde eğlenmenin hükmü nedir? İslam dini gerek inanç ve ibadet esasları, gerekse sosyal hayat ve ahlak ilkeleri itibarıyla fert ve toplum olarak insanın yaratılışına uygundur. Fıtrat dini olan İslam'ın, insanın fıtrat gereği olan ihtiyaç ve arzularının karşılanmasına önem vereceği açıktır. Bu itibarla insanın maddi, bedensel ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını mübah gördüğü gibi, ruhi, manevi, bedi, estetik ihtiyaç ve arzularının karşılanmasını da aynı şekilde mübah görmüştür. Burada düğünlerde müzikli eğlence yapmanın sakıncalı olup olmadığı akla gelmektedir. Kur'an ve sünnette müzik dinlemenin haram olduğunu ve müzik dinleyenlerin günahkar olacağını ispata yetecek yeterli açık delil bulunmadığı görülmektedir. Nitekim Resulullah nikahın duyulması için def çalınmasını öğütlemiştir. Yine bir bayram günü Hazreti Ayşe'nin yanında def çalıp türkü söyleyen iki kız çocuğunu yadırgayanları "Bırakın bugün bayramdır." diyerek uyarmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Benim yanımda iki kız çocuğu bu Boğaz Savaşı ile ilgili hamasi ezgiler söylerken Resulullah çıka geldi. Gidip yatağın üzerine yanüstü uzandı ve yüzünü de aksi istikamete çevirdi. Derken babam Ebu Bekir içeri girdi. Beni azarladı ve Resulullah'ın hane-i saadetlerinde şeytan çalgısı ha dedi. Bunun üzerine Resulullah ona yönelip bırak onları söylesinler buyurdu. Onlar sohbete dalıp bizden dikkatlerini çekince ben çocuklara göz işareti yaptım, kalkıp gittiler. Diğer bir rivayette Hazreti Ayşe der ki, bir bayram günüydü. Habeşliler mescitte kılıç kalkan oyunu oynuyorlardı. Ben mi Resulullah'tan talep etmiştim yoksa o mu dedi bilemiyorum. Seyretmek ister misin buyurdu. Ben de tabii dedim. Kalktı, beni arkasına aldı. Yanağım yanağına yakın halde durduk. Ey Erfide oğulları, göreyim sizi, oynayın diyordu. Ben sıkılıncaya kadar böyle devam ettik. Usandığımı fark edince yeter mi diye sordu. Ben evet dedim. Bunun üzerine öyleyse gidebilirsin dedi. Amir bin Sa'd anlatıyor. Bir düğün sırasında Karaza İbni Ka'b ve Ebu Mes'ud el-Ensari'nin yanına girdim. Bazı kız çocukları şarkı söylüyorlardı. Ben dayanamayıp sizler Resulullah'ın Bedir ashabından olun da yanınızda şu iş yapılsın, olacak şey değil dedim. Bunun üzerine onlar, otur dilersen bizimle dinle, dilersen git, bize düğünde eğlenmek için izin verildi dediler. Bütün bunları göz önünde bulunduran alimler, düğünlerde ve bayramlarda insanların haram sözler söylemeden ve haram işler işlemeden def çalıp türkü söyleyip oynayabileceklerini ve eğlenebileceklerini söylemişlerdir. Ancak haram olan bir şeyi tasvir etmek, haramları güzel göstermek, cinsel duyguları tahrik etmek ve mahremiyet kurallarına riayet etmemek gibi davranışlar caiz değildir. Hikmetli söz. İlimle dünyalık kazanamazsanız bile yine de ilim öğrenin. Çünkü sizin yüzünüzden, zamanın kınanmasındansa
size hayır getirmediği için zamanın kınanmasını tercih ederim. Elma verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün, Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa, günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Efsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri, hac seyahatnamesi türünün ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur, "Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır" dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Ama bu tamah, o sonsuz alemin, o mana aleminin güzelliğine perde oluyor. Gururla dolu olan bu hayatın zevki, seni gerçek hayattan, doğruluk hayatından uzaklaştırıyor. İyi bil ki, dünya malına aşırı düşkünlük, maddeye karşı duyulan tamah seni kör eder. Senden yakini, yani tam inancı alır götürür de, seni şüphelere düşürür. Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen, bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.

rahmet vesilesi, eli öpülesi ihtiyarlar. Üzeyir Yavaş, Bursa İznik Müftüsü. Aileyi uzun zamandır anne baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurum diye tanımlıyorlar. Toplumun temeli olan bir kurumu sadece bu şekilde anne baba ve çocuklardan oluşan bir birliktelik olarak tanımlarsak sanıyorum eksik bir tanım yapmış oluruz. Çünkü bu tanımda ailenin temel taşı olan büyük anne ve büyük baba yani dede ve neneler yok. Bu sebepten uzun zaman var ki ailenin temel yaşı ve omurgası olan bu yaşlı çınarlar, bu aksakallı dedeler ve ak yaşmaklı, nur yüzlü neneler tanımdan çıkartıldıkları gibi gerçek hayatta da öz evlatlarının yanında fazlalık kabul edilerek ailenin dışına çıkartıldılar, yalnızlığa ve kimsesizliğe mahkum edildiler. Oysa o aksakallı dede ve ak örtülü, nur yüzlü nene o ailenin kurucu üyeleridir. Onlar ailenin onur ve as başkanlarıdır. Ailenin temel taşları ve aileyi ayakta tutan yaşlı çınarları olan bu ihtiyarlar, ailede rahmete ve berekete sebep, elleri öpülesi insanlardır. Onlar kendilerinden bıkkınlık gösterilerek, kelimenin en hafifiyle öf bile denmeyecek kıymetli varlıklarımızdır. Bir defa onlara Allah Teala değer veriyor ve bizim de değer vermemizi istiyor. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi, ana babaya da iyi davranmanızı kesin olarak emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Anne babanın yeri, kendisine kulluk ve ibadet etmemiz Rabbimizin emri olduğu gibi, ihtiyar anne babayı bir yük görerek öfleyip püflemeden, azarlamadan, güzel söz söyleyerek, merhametle davranmak da Rabbimizin emridir. Ayette dikkate şayan bir nokta da ayetin şu kısmıdır. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, anlıyoruz ki anne ve babalar çocuklarının yanında ihtiyarlayacaklar veya ihtiyar anne ve babalar çocuklarının yanında olacaklar. Ayrı yerlerde ve terk edilmiş değil, köhne yerlerde ve viranelerde değil, yalnızlığa mahkum edildikleri elin ve yabancının yanında, çocuklarım gelecek diye gözleri kapılarda olan huzur evlerinde değil, yanımızda, hemen yanı başımızda olacaklar, olmalılar. Çünkü anne babanın yeri evlatlarının yanıdır. Evet, bir toplumda var olan ihtiyar dede ve neneler, o toplumun rahmet ve berekete ermesine sebep, aynı zamanda azabın inmesine engel sigortalardır. Bu hususu sevgili peygamberimizin lisanında şöyle buluyoruz. Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap yağardı. Bu demektir ki köyümüzde, kentimizde ve mahallemizde bulunan nur yüzlü ihtiyarlar, bulundukları yere rahmetin inmesine vesile oldukları gibi, oraya ilahi azabın inmesine de engel teşkil ediyorlar. Onlar bizim baş tacı etmemiz gereken büyüklerimiz. Onlar bizim rahmet vesilemiz. Onlar bizim cennetimiz. Bizler onların duasıyla abad oluruz veya berbat oluruz. Rahmeti ilahi üzerimize onlar sayesinde iner ve onlar sayesinde rızka mazhar oluruz. Sahabeden Ebu Derda radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Güçsüz ve düşkünlerinizi araştırıp bana getirin ki ihtiyaçlarını karşılayayım. Çünkü siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Resulullah'ın bedduası. Mevla-i Zülcelal katında bu kadar değer ve kıymeti olan insanların ihmal edilmesi durumunda sanırım bir azap olsa gerek. Bu alanda en hafifiyle sevgili peygamberimizin bedduasına şahit oluyoruz. Peygamberimiz bir gün burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün deyince sahabe kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü diye sordular. Bunun üzerine Allah Resulü şu açıklamada bulundular. Ana babasından her ikisinin veya birinin yaşlılığına ulaştığı halde onların dualarını alarak cennete giremeyen kimsenin, işte anne babaların ve Hazreti Peygamber'in bedduasına uğrayan bu talihsiz kimselerin, böylelerinin işi rast gitmez, iki yakası bir araya gelmez, evinde ve işinde gücünde bereket, yüreğinde ve kalbinde huzur olmaz. Yaşlanacağımızı unutmayalım. Ey yarının ihtiyar adayları olan bugünün gençleri! Bugün gençsiniz, güçlü, kuvvetli ve sağlıklısınız.
Başkasına muhtaç olmadan hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Peki bu hep böyle mi gidecek? Hayır. Biliyorsunuz ki ihtiyarlık dünyada ömrü olan herkesi geziyor ve herkese misafir oluyor. Yani eğer ömrünüz varsa siz de ihtiyarlanacaksınız. Elden ayaktan düşeceksiniz. Gözlerinizin feri kaybolacak ve dizleriniz tutmaz olacak. Geliniz hep birlikte şimdiden o günleri hatırlayalım. O vakte vardığımızda nasıl muamele görmek istiyorsak, bugün biz de ihtiyar anne ve babamıza, yaşlı kayınvalidemize öyle davranalım. Yani o günlere şimdiden yatırım yapalım. Çünkü Allah'ın öyle adaleti var ki herkes yaptığını görüyor, söylediğini işitiyor, ektiğini biçiyor. Hazreti Peygamber, kişiler gençliğinde ihtiyarlarına hürmet ve hizmet ederlerse, onlara da yaşlandıklarında Allah Teala'nın kendilerine hizmet edecek gençler vaat edeceğini müjdeliyor. Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Demek ki gençliğinde ak sakallı ve ak yazmalı ihtiyarlara hürmet edip hizmet edenler Allah'ın garantisinde. Allah öylelerini ihtiyar günlerinde yalnız koymayacak.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Ebedi saadetimizin en önemli anahtarı, samimi tövbe. Salih Köse, İstanbul Eyüp Sultan Vaizi. Bizleri mümin kılan iman esaslarımızdan biri de ahirete olan inancımız, öldükten sonra bizi bekleyen ebedi bir hayatın hak olduğu gerçeğine teslimiyetimizdir. Bu teslimiyet bizim bu hayatta karşı karşıya kaldığımız sıkıntıların, dertlerin en güzel tesellisidir. Bu manada ölümün bir son, yokluk, kayboluş ya da çürüme olmadığına inanan bir mümin sıradan bir hayat yaşayamaz ve herhangi bir kimse gibi alelade bir ömür tüketmez, tüketemez. Her bir sözünü, işini, attığı adımı veya aldığı kararı Rabbinin rızasına muvaffık kılma adına bir gayret içerisinde olması gerektiğini bilir. Ancak vaka şu ki beşer olmamız sebebiyle bilerek ya da bilmeyerek her birimizin hataları, yanlışları muhakkak vardır ve hep olacaktır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Ademoğlu hata eder, günah işler. Ancak hata edenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir buyurmaktadır. Başka bir hadis-i şeriflerinde aynı şekilde eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah Teala sizi helak eder ve yerinize günah işleyecek fakat tövbeleri sebebiyle mağfiret edeceği kimseler yaratırdı buyurarak bize düşen vazifenin, hatamızın, günahımızın farkında olup samimi niyazlarla bir daha o yanlışa dönmemek üzere tövbe kapısına yönelmek olduğunu hatırlatmaktadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, içtenlik ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin" buyurarak bizlerden samimi bir tövbe istemektedir. Hiç şüphesiz tövbelerimizin ve bağışlanma niyazlarımızın samimi ve içten olabilmesi için taşıması gereken bazı şartlar vardır. Örneğin günahın kendi cinsinden tövbe etmek samimiyetimizin en güzel ispatlarından biri olacaktır. Rabbimiz muhafaza eylesin. Günahın adı namazsızlıksa, yani Allah'a karşı namaz borcuysa, bunun tövbesi sadece el açıp "Ya Rabbi, kılamadığım namazlarımdan dolayı beni affeyle" demek değildir. Bu yeterli ve samimi bir tövbe olmaz. Yapılması gereken ilk iş kaza namazlarını kılmak ve ardından bu niyazı dile getirmektir ki tövbe

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pişmanlık tövbedir buyurarak, kalpten ve içten yapılan bir tövbenin en önemli ispatının pişmanlık duygusunu tam anlamıyla iliklerimize kadar hissetmekten geçtiğini bizlere öğütler. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir sahabi efendimiz şöyle bir soru sorar. Ey Allah'ın Resulü, günah nedir? Cevami-ül Kelim, yani az bir sözle büyük manaları ifade edebilme yeteneğine sahip olan efendimiz günahı tarif ederken şöyle buyurdular. Günah, seni vicdanen rahatsız eden ve başkalarının da bilmesini istemediğin şeydir. Muhakkak bu tanıma uygun her birimizin bir hatası, yanlışı veya bir yanılgısı vardır. Ancak unutmayalım ki burada bize verilen mesaj şudur. Ne zaman ki haramlar, hatalar, kısaca içine düştüğümüz yanlışlar bizi rahatsız etmemeye başlar ve başkalarının da bilip bilmemesi noktasında hassasiyetlerimizi kaybederiz, işte o zaman en büyük gaflete düşmüş oluruz. Örneğin üzerimize farz olan bir namazı vaktinde eda etmediğimizde bu durum bizi rahatsız etmiyor ve neşemizi kaçırmıyorsa, işte orada günahları aldırış etmeme hastalığı başlamış demektir. Helal kazancımıza haram olduğunu bildiğimiz ya da şüpheli olduğunu düşündüğümüz bir meblağ karıştığında, bir an önce ondan kurtulmak adına bir adım atmıyorsak, bu hastalığa yakalanmışız demektir. Aynı şekilde kişi yapmış olduğu hatadan dolayı bırakın pişmanlık duymayı veya vicdani huzursuzluk hissetmeyi, işlediği günahı başkalarını teşvik edecek şekilde süsleyerek anlatıyorsa, burada çok ciddi bir imani zafiyet ve ahlak sorunu var demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer yaptığınız güzel işler sizi mutlu ediyor ve buna mukabil yaptığınız hatalar da sizi üzüyorsa, siz müminsiniz buyurarak bizlere önemli bir ölçü vermektedir. Bu bağlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde müminle facir arasındaki farkı bizlere şöyle öğretiyor. Mümin hatalarını, günahlarını üzerine yıkılıp altında kalacağı bir dağ gibi görür. Facirse günahlarını burnuna konan bir sinek gibi görür. Özetle mümin günahlarından dolayı helak olacağını düşünürken, facirse bundan asla rahatsız olmaz, aksine umursamaz davranır. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken en önemli mesele, günahlar karşısında mümince bir tavır ortaya koymaktır. Bu noktada bizim için en güzel örnek yine ashab-ı kiramın günahlar karşısındaki duruşu ve hassasiyetidir. Sahabe efendilerimizden Enes bin Malik radıyallahu anh, tabi'in nesline hitaben diyor ki, ''Ey tabi'in nesli, sizler öyle işler yapıyorsunuz ki, sizin gözünüzde kıl kadar değeri yok. Sizin hata olarak kabul etmediğiniz bu yanlışların bizler Peygamber Efendimizin zamanında bizi helak edeceğini düşünürdük. İnsanların en hayırlısı olan sahabe, onlardan sonra gelen en hayırlı nesil olan tabiine böyle bir uyarıda, hatırlatmada bulunuyor. Bu güzel uyarıyı bizler de üstümüze alarak gerçek manada hatalarımız, yanlışlarımız bizi rahatsız ediyor mu sorusunu kendimize soralım ve bir muhasebe yapalım. Rabbim bu kıvamda imanımızı muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin. Unutmayalım ki ebedi hayatın bizim için saadet yurdu olmasının en önemli anahtarı samimi bir tövbedir. Kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelendirilecek 7 sınıf insandan biri de tenha bir yerde, riyadan, gösterişten uzak bir şekilde Allah'ı anıp gözyaşı döken kişidir. Rabbimizin bir müjdesiyle bugün sözümüzü sonlandırmış olalım. Mevlamızın hitabına dikkat buyurun. Günah da işlesek, yanlışa da düşsek, o bizlere yine kullarım diye hitap ediyor. De ki, ey kendi aleyhlerine olarak, günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah tüm günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Nezaket müminin şiarıdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Onun toplum içinde yaşaması psikolojik, biyolojik ve ekonomik bir gereksinimidir. Varlığını onurlu, güvenli ve huzurlu bir şekilde devam ettirebilmesi de büyük ölçüde diğer insanlarla münasebetine bağlıdır. Bu da insanlarla iletişim ve etkileşiminde belli ölçülere riayet etmesini zorunlu kılmaktadır. Birlikte yaşamanın gerektirdiği bütün bu ölçülere adab-ı muaşeret, yani nezaket kuralları denmektedir. Görgü, edep ve örf gibi kavramlarla da ifade edilen bu kurallar, kişinin diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurmasını temin eden, beşeri ilişkileri güçlendiren, birlikte yaşama kültürünü pekiştiren ve toplumsal uyumun gerçekleşmesine yardımcı olan temel ahlaki prensiplerdir. Sağlıklı bir sosyal hayatın

gayesi olan nezaket, güzel huylu olmaktır. Diğer kam olmak, kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmektir. Benliğini öne çıkarmadan insana değer vermek, herkese saygı, anlayış, müsamaha çerçevesinde yaklaşmaktır. İtici, kırıcı, yaralayıcı söz, tavır ve davranışlardan sakınmaktır. Bu meyanda kişinin çehresine samimi bir tebessüm nakşetmesi nezaketin alametidir. Yoksula, yetime, darda kalmışa kimse size hal hatır sorması nezaketin gereğidir. Nezaket güzel bir sözle yaralı yüreklere tesirli bir ilaç sunmaktır. Hiçbir menfaat gözetmeden iyilikte bulunmak, hiçbir karşılık beklemeden gönüller ihya etmektir. Beşeri ilişkilerde sevgi, saygı, şefkat ve merhameti kuşanmak, sözün en güzelini, davranışın en zarifini seçmek, güler yüzlü, tatlı sözlü, yumuşak huylu ve ağır başlı olmak tam anlamıyla bir nezaket ölçüsüdür. Toplumsal hayatın vazgeçilmez değerleri olan nezaket kuralları, esasen İslam'ın güzel ahlak ilkelerinin sosyal hayata yansıyan boyutuna karşılık gelmektedir. Dinimizin güzel saydığı, tavsiye ve teşvik ettiği söz, tutum ve davranışlara tekabül etmektedir. Zira yüce dinimiz İslam, nezaketin bir hayat düsturu haline getirilmesini telkin etmektedir. Müslümanlardan daima güzel ahlak sahibi olmalarını ve güzel ahlakın egemen olduğu bir toplum inşa etmelerini istemektedir. Bu bakımdan nezaket, Müslüman şahsiyetinin alameti farikası, Müslüman vakarının sosyal hayata yansımasıdır. Nezaket aynı zamanda sınırlarının farkında olmaktır. Herkesin duygu, düşünce ve görüşlerinin kendince değerli olduğunun idrakiyle muamelede bulunmaktır. Bu bir nezakettir. Böyle bir muamele muhatabını olumlu etkileyecek, onda güzel bir karşılığa vesile olacaktır. Çünkü nezaket öyle bir erdemdir ki onu kuşananlar her gönülde iz, her zihinde söz bırakırlar. Dili dönmeyen onu fark edebilir, gözleri görmeyen onu hissedebilir, kulağı duymayan onu anlayabilir. İnsanın Rabbine, kendine ve topluma ilişkin sorumluluk alanlarını belirleyen Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde nezaketin ve iletişim ahlakının ölçüsünü gösteren çok sayıda ayet bulunmaktadır. Özellikle Hucurat suresi baştan sona nezaketten ve adab-ı muaşeretten bahseden bir sure olarak insanları güzel ahlaka davet etmektedir. Bu surede Cenab-ı Hak müminlerden Allah'a ve Resulüne saygı göstermelerini, asılsız haberlere karşı dikkatli olmalarını, kardeşlik hukukuna uymalarını istemektedir. Alay etme, lakap takma, suizanda bulunma, gıybet etme ve insanların özel hallerini araştırma gibi bireyin kalbini ve toplumun huzurunu ifsad edecek ve birlikte yaşama imkanını ortadan kaldıracak tutum ve davranışlardan sakındırmaktadır. Bununla birlikte Kur'an'da yumuşak huylu olmak, dostluğa önem vermek, yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmek, yaptığı iyilikleri başa kakmamak, İnsanlar hakkında hayır dilemek, yardımsever, civan mert ve mütevazı olmak, yaşanabilir bir toplum için vazgeçilmez unsurlar olarak zikredilmektedir. İslam'ın temel kaynağı ve hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği, tavsiye ve teşvik ettiği nezaket ölçüleri, hiç şüphesiz insanların bir arada yaşamalarını kolaylaştıracak, dünya ve ahiret saadetlerini gerçekleştirecek evrensel hayat ölçüleridir. Bizler onun söz konusu ölçülerinin vücut bulmuş halini ve zirvesini Resulullah'ın hayatında görüyoruz. Onun hayatı İslam ahlak ve adabının çağları aşan sembolüdür. Onun yaşantısı nezaket ve zarafetin en güzel numunesidir. Çünkü o sadece insanlara değil, her canlıya ve hatta bütün varlığa karşı emanet bilinciyle yaklaşmış, her davranışında yapıcı ve olumlu bir üslup benimsemiştir. Hiç kimseye karşı kaba, sert, dışlayıcı, suçlayıcı olmamış, kötü muamelede bulunmamıştır. O, aile hayatından eğitim ortamına, ticari ilişkilerinden devlet işlerine kadar hayatın her alanında nezaketin, zarafetin ve güzel ahlakın en büyük örneği olmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati
sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin fermanıyla.

tescil etmektedir. Bu ayet bir taraftan Hazreti Peygamber'in ahlakını taltif ederken, diğer taraftan da onu insanlara en güzel örnek olarak takdim etmektedir. Resulullah'ın ahlakına kaynaklık eden, davranışlarını güzelleştiren ve ilişkilerini şekillendiren elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Çevresine karşı her zaman mütesebbim, müşfik ve mütevazı oluşu, Kur'an'ın ahlakının bir yansımasıdır. Kimseyi suçlayıp kötülememesi, ayıplayıp mahcup etmemesi, kınayıp tahkir etmemesi, vahyi terbiyenin bir sonucudur. Herkese güven veren asil duruşu ve hassas ruhuyla, onun bütün hayatı adeta Kur'an'ın vücut bulmuş halidir. O, nezaketi ve zarafetiyle çevresine ışık saçan bir kandil, vakarı ve ahlakıyla insanları iyiliğe, güzelliğe yönlendiren bir pusula gibidir. Ahlakına Kur'an-ı Kerim'in şahitlik ettiği sevgili Peygamberimiz, cahiliye toplumunun kaba, katı ve kırıcı tavırlarına rağmen Allah'ın lütfuyla nezaketinden asla ödün vermemiştir. Bu yüzden kısa sürede çevresinde büyük bir etki bırakmış, söz, tavır ve davranışlarıyla insanların kalplerini fethetmiştir. Nezaketli duruşuyla insanları nefret, adavet ve husumetten uzaklaştırıp kardeşlik, merhamet ve muhabbet iklimine taşımıştır. Böylece fertleri birbirine merhametle kenetlenmiş erdemli bir toplum ve bu toplumdan bütün dünyaya örnek olacak bir medeniyet inşa etmiştir. Kuşkusuz bu büyük devrimin önünü açan en önemli faktör, Resulullah'ın herkesi ve hatta her canlıyı kuşatan eşsiz nezaketi, zarafeti, şefkat ve merhametidir. Nitekim Cenab-ı Mevla, sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderler ayetiyle bu hususa dikkat çekmektedir. Ne var ki bugün bir kasırga gibi insanları girdabına çeken çokluk yarışı, dünya malına tamahkarlık, kibir, haset gibi duygular, dünyayı bir rekabet alanına dönüştürerek nezaket, merhamet ve güzel ahlak gibi değerlerin ihmal edilmesine ve aşınmasına sebep olmaktadır. Durmadan, soluklanmadan, amansız bir şekilde zamanla ve birbirleriyle yarışanların kendilerini toplumun bir parçası olarak görmeleri ve nezaket prensiplerine riayet etmeleri hayli güçleşmektedir. Haliyle bütün bu değer ve prensipler hayattan çekilmekte ve gün be gün yokluğunu daha fazla hissettirmektedir. Oysa modern yaşam biçimlerinin etkisiyle bireyselleştikçe yalnızlaşan, yalnızlaştıkça bunalan ruhların sevgiye, kardeşliğe, dostluğa, arkadaşlığa, nezakete ve daha da önemlisi birbirlerine ne kadar da ihtiyacı var.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Hane-i Saadet'te rehber bir hanımefendi, Hazreti Ayşe radıyallahu anha, doçent doktor Yaşar Akaslan. Bilindiği üzere Peygamber Efendimizin eşleri İslami gelenekte ezvacı tahirat olarak tavsif edilmiştir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır, eşleri de onların anneleridir ayetiyle birlikte her biri diğerinden kıymetli bu validelerimiz Kur'an'da müminlerin anneleri şeklinde tanımlanmıştır. Her birini kendilerine mahsus faziletleriyle bildiğimiz değerli validelerimiz sayesinde Allah'ın müminler için üsve-i hasene kıldığı Resulullah'ı tanımamız mümkün olmuştur. Bu itibarla Hazreti Peygamber'le aynı ortamı paylaşıp aynı havayı soluyan muhterem eşleri Müslümanlar için apayrı bir yere sahiptirler. Müminlerin anneleri arasında öyle bir sima vardır ki bazı nitelikleri açısından diğerlerinden daha özel bir konumdadır. Bu bağlamda kaynaklara göre Ümmül Mü'minin, müminlerin annesi tabiri söz konusu edildiğinde akla gelen ilk isim Hazreti Ayşe olmuştur. Resul-i Ekrem hastalığının şiddetlenerek devam ettiği süreci de içeren hayatının son demlerini Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin yanında geçirmiş ve son nefesini onun kollarında vermiştir. Hazreti Ayşe evlendikten sonra Peygamberimizin hayatının her karesinde yer almış ve Habibetur Resulillah, Allah Resulü'nün sevgili eşi şeklinde tarif edilmiştir. Onun Hazreti Peygamber'le olan ailevi ilişkisi asırlar ötesinden her dönem için sapasağlam ve güncel mesajlar barındırmaktadır. Ailevi münasebetler açısından örnek teşkil edecek olan Hücre-i Saadet'in bazı hallerini paylaşması, Müslümanlar nezdinde özellikle Hazreti Ayşe validemizin değerini daha da arttırmaktadır. O, Allah Resulü'nün ev hallerini bazen detayıyla bazen de kısa bilgilendirmelerle aktarmıştır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber evde ne yapardı şeklindeki soruyu şöyle cevaplamıştır. Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca namaz için çıkardı. Ayrıca ev ahalisine karşı Resul-i Ekrem'in tutumunu şöyle özetlemiştir. Allah Resulü yaşadığı müddetçe eşine veya hizmetini gören birine bırakın bir fiske vurmayı, onlara kötü bir söz dahi söylemedi, asla onları rencide etmedi. Peygamberimiz kendisine seslenirken bazen Ayşem anlamına gelen ey Ayş, bazen de sevgi ifadesi için kullanılan Ayşecik manasında üveyş şeklinde hitap ederek değerli eşine muhabbetini izhar etmiştir. Utandığında yanaklarının kızarması sebebiyle Peygamber Efendimizin verdiği Hümeyra yani pembe yanaklı lakabıyla da duya geldiğimiz Hazreti Ayşe, vahiy sürecinin bir kısmında Allah Resulü'nün hemen yanı başında bulunması sebebiyle birçok ayetin nüzulüne tanıklık etmiştir. Öyle ki Hücre-i Saadet'te gerçekleşen vahye şahit olmasını şu şekilde dile getirmektedir. Resulullah bana şüphesiz ki Cibril sana selam söylüyor dediğinde Allah'ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun karşılığını verdim. Onun ilmi merakı ve dikkatli yapısı bazı ayetlerin inmesine bile sebep olmuş. Bu vesileyle İslam ümmetinin birçok konuda yaşayacakları muhtemel zorluklar kolaylaşmıştır. Bu itibarla gerek ayetlerin izahlarını, gerekse Allah'ın elçisinin kutlu sözlerini anlayabilmek için bu bilge validemizin görüşleri ve yorumları Müslümanlar için oldukça kıymetli addedilmiştir. Örneğin dönemin Medine'sinde hatta ülkemizin bazı yerlerinde günümüzde de görülen iki bayram arasında düğün yapılmaz bu uğursuzluktur şeklindeki batıl inancı Allah Resulü benimle Şevval ayında nikahlandı ve yine Şevval ayında düğün yaptı. Söyler misiniz bizim evliliğimizden daha hayırlı bir evlilik mi var demek suretiyle tasih etmiştir. Hazreti Peygamber nezdinde çok özel bir yeri bulunan Hazreti Ayşe annemiz sahip olduğu birçok ayrıcalıkların sağladığı avantajla Peygamberimizin her halini gözlemlemiştir. Bu çerçevede en güzel örneğimiz ve kılavuzumuz olan Hazreti Peygamber'in ahlakını anlatmasını kendisinden isteyen bir kimseye onun ahlakı Kur'an'dır diyerek gerçekten sen çok yüce bir ahlak üzeresin ayetini sen okumuyor musun ifadesinde bulunmuştur. Anlaşılmamış ya da başkası tarafından sorulamamış bazı konuları Resul-i Ekrem'in sağlığında ona sorarak teferruatıyla öğrenip Müslümanlarla paylaşan Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği çok sayıda hadisi şerifle İslam ümmetine kusursuz bir rehberlik ve öğretmenlik yapmıştır. Allah Resulü'nün şu ifadesi de Müslüman toplum için Hazreti Ayşe validemizin değerini açıkça göstermektedir. Dininizin yarısını Hümeyra'dan alın. Bu bağlamda ashab-ı kiramın önde gelen isimleri başta olmak üzere birçok sahabinin Hazreti Peygamber'in vefatının ardından anlayamadıkları bir hadisi şerif söz konusu olduğunda ya da içinden çıkılmaz bir meseleyle karşılaştıklarında ilk başvuru kaynakları Hazreti Ayşe olmuştur. Gece namazlarına düşkünlüğü ve gündüzleri oruçlu olmasıyla bilinen Hümeyra annemizin mütevazı, vakur ve cömert bir yapısı vardı. Allah Resulü'nden duyduğu ve tezahürünü gördüğü "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyruğuna yaraşır güzel hasletlere sahipti. Yetim ve kimsesiz çocuklarla yakından ilgilenir ya da onları himayesine alır, eğitimini üstlenir, vakti geldiğinde de evlendirirdi. Bu çerçevede 60'tan fazla köle ve cariyeyi hürriyetine kavuşturduğu, bu kimselerin bazılarının ilimle meşgul olduğu ve döneminin alimleri arasında sayıldıkları nakledilmektedir. Hazreti Ayşe validemiz naklettiği rivayetlere sebep olan hadiseyi muhakkak belirtip delalet ettiği mevzulara açıklık getirirdi. Bununla da kalmaz, rivayetleri Kur'an'a arz ederek İslam'ın ruhuna aykırı bir unsur içerip içermemesi açısından değerlendirmeye tabi tutardı. Yine Allah Resulü'nden rivayete bulunan sahabilerin kim olduğuna bakmaksızın yanlış ve eksikleri varsa düzeltme yoluna gider, rivayette yaptıkları hataları yanıldı, unuttu, baş tarafını değil sonunu nakletti gibi ifadelerle tasih ederdi. Bu açıdan Hazreti Ayşe, eleştiri ve değerlendirme kültürünü bünyesinde barındıran İslam anlayışının gelişmesinde öncü bir isimdir. Hazreti Ayşe validemiz ilmi kimliğinin yanı sıra sahip olduğu güzel ve etkili hitabetiyle de dikkat çekmiştir. Nitekim meşhur tabi'in alimlerinden Ahnef bin Kays, Hazreti Ayşe'nin tesirli konuşmasına olan hayranlığını şu şekilde ifade etmektedir. Ben bugüne kadar Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer halifelerden hutbeler dinledim. Ancak Hazreti Ayşe'nin ağzından işittiğim konuşmadan daha beli ve daha güzel bir konuşmayı başkasından duymadım. Hazreti Ayşe ile Resul-i Ekrem arasındaki ailevi bağ, sevgi, anlayış ve saygı temelliydi. Hazreti Peygamber bir arada bulunmaktan memnun olduğu, yoğun muhabbet beslediği ve bu sevgisini gösterdiği kıymetli eşiyle birlikte fırsat buldukça güzel vakit geçirmiştir. Uzun uzadıya ettikleri sohbetler, birlikte yaptıkları gece yürüyüşleri, davetlere beraber katılmaları gibi eşlerin birbirine olan muhabbetini ziyadeleştiren aktiviteler, aralarındaki aile bağının ne denli güçlü olduğunu göstermektedir. Nitekim lezzetli ev yemekleri yapmasıyla şöhret bulan İranlı komşusu, bir gün Hazreti Peygamber için güzel bir ziyafet sofrası hazırlayıp kendisini davet etmişti. Hazreti Ayşe'yi göstererek onun davetli olup olmadığını sorduğunda hayır cevabını alan Resul-i Ekrem davete icabet edemeyeceğini bildirmişti. Bu karşılıklı konuşma 3 kez aynı şekilde tekrarlanmıştı. Üçüncüsünde komşusu Hazreti Ayşe'nin de davetli olduğunu söyleyince Hazreti Peygamber davete sevgili eşiyle beraber katılmıştı. Gerek Kur'an'ı gerekse sünneti öğrenmemiz hususunda müteşekkir olduğumuz, sözleri ve yorumlarıyla asırlar ötesinden günümüze sapasağlam bir köprü olan, iffeti Cenab-ı Hak tarafından tescillenen Hazreti Ayşe validemiz, 17 Ramazan 678 tarihinde Medine'de baki aleme göçmüştür. Ebu Hureyre'nin kıldırdığı cenaze namazını mütakiben, bir gece vakti benzeri görülmemiş hüzünlü bir kalabalık eşliğinde Cennetül Bakiye defnedilmek suretiyle son yolculuğuna uğurlanmıştır. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe, Resulullah'tan naklettiği 2210 hadisi şerifle çok rivayette bulunan sahabiler anlamındaki muksirun arasında yer almıştır. Onun Müslümanca bir tavır konusunda aktardığı rivayetlerden ikisi şu şekildedir. Resulullah ne kötülük yapar ne de çirkin bir söz söylerdi. Çarşı pazarda kabalık yapmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. O sadece affeder ve bağışlardı. Allah Resulü kendisini sevindiren bir şey olduğu zaman nimetiyle salih amelleri gerçekleştiren Allah'a hamdolsun. Hoşuna gitmeyen bir şey içinse her hal ve durumda Allah'a hamdolsun derdi.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: İnfak, dünyevileşme hastalığına karşı en etkili ilaç. Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Bir gün bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka daha faziletlidir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdi: "Tamamen sağlıklı olup mal mülk toplamaya hırslı bulunduğun, bir taraftan zengin olma ümidi taşırken diğer taraftan da fakirlikten korkar olduğun halde verdiğin sadaka en faziletli sadakadır. Sakın sen sadaka vermeyi can boğaza gelip de şu malım filana, şu malım filana diye vasiyet edeceğin hayatın son anına erteleme. Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın gölgesinin üzerimize düştüğü şu kutlu günlerde gündemimizde yer alması gereken konulardan biri de hiç şüphesiz infaktır. İnfakın ne zaman yapılması gerektiği hususunu az önce söylediğimiz hadiste açıkça ortaya koymakla birlikte infakın ne olduğunu, niçin infak yaptığımızı ve infak yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmek de önem arz etmektedir. Nedir infak? Sözlük anlamı itibarıyla tüketmek, çıkarmak, harcamak gibi anlamlara gelen infak, en dar anlamıyla zekat, fitre, sadaka gibi mali yardımları ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü harcamayı ifade etmektedir. İnfak, malla olabildiği gibi sana nelerden infak edeceklerini soruyorlar ayetinin son kısmındaki "Hayır adına her ne yaparsanız" ifadesi de hayır olarak nitelenebilecek her şeyin infak olabileceğine işaret ediyor. Bu minvalde her türlü maddi yardımın yanı sıra kişinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi başkalarıyla paylaşması gibi hayır kapsamında değerlendirilebilecek tüm davranışlar da infaktır. Niçin infak? Yüce kitabımızın hemen baş tarafında Allah'a saygıda kusur etmeyen müminlerin iman ve namazla birlikte üçüncü özelliği olarak zikredilen infak, kişiye mülkiyetinde bulunan malların kendi ellerinde emanet olarak bulunduğu ve mülkün gerçek sahibinin sadece Allah olduğu bilincini kazandıran önemli bir ibadettir. İnfakı emreden ayetlerde de "kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler" denilerek bu gerçek zihinlerde sürekli canlı tutulmak istenmiştir. İnfakla malda ilk bakışta nicelik olarak bir azalma varmış gibi görülse de elde kalan mal bereketlenmiş ve nitelik olarak artmıştır. Matematiksel denklemlerin ve fiziksel kanunların izah edemeyeceği bir husus bu. 4'ten 2 çıkmış ama 2 kalmamıştır. Ayrıca infakla malını nitelik olarak artırıp temizleyen mümin, kendisini de manen temizlemiş olmaktadır. Şöyle ki infak eden mümin, dünya malını olan hırsını ve tutkusunu dizginlemiş, madde bağımlılığından yani mal ve mülk bağımlılığından ve malın esiri olmaktan kurtularak ruhunu arındırmış, böylece en kârlı çıkan yine kendisi olmuştur. Nasıl infak? Bu kadar önemli bir ibadet olan infakın nasıl yapılması gerektiğini bilmek de son derece mühimdir. Öncelikle Yüce Rabbimiz infakın sevdiğimiz şeylerden olmasını, aksi takdirde mutlak manada iyiliğe ve kamil imana sahip olamayacağımızı haber veriyor. Yine bu hususu teyit eden bir başka ayette, "Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın" buyurulmak suretiyle infakta özensiz ve samimiyetsiz davranılmaması istenmiştir. Mümin infak ederken bir taraftan dinin bir emrini ifa etmenin huzurunu yaşarken diğer taraftan da yaptığı hayrın en büyük faydasının kendisine olacağının bilincini taşır ve karşısındaki kişiyi rencide edecek bir tutum içerisine asla girmez. Şayet infakı başa kakarak veya bir bakışla dahi olsa kendisini üstün, karşı tarafı hakir, küçük görecek bir tavırla yapacak olursa, sadakalarınızı başa kakarak ve eziyetle boşa çıkarmayın, ilahi fermanının muhatabı olacaktır. Son olarak hidayet rehberimiz Kur'an'da bollukta da darlıkta da infak etmek muttaki müminlerin özelliği olarak zikrediliyor. Dolayısıyla infak etmek için malın mülkün çok olması da şart değildir. Gönlü geniş ve eli açık olup malın esiri olmayan herkes bu vazifeyi ifa edebilecektir.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hadislerin Hikayeleri. Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin El Cerrah karşıladı.
1: Ey müminlerin emiri,
2: hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
1: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
1: Hastalık ya Ömer, veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
3: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
1: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
3: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
0: Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
3: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
4: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
3: Salgın hastalık olsa bile mi?
4: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
5: Olmaz, yoldan dönülmez.
4: Evet, haklı.
5: Ama gitmeliyiz bence de.
3: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
6: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
5: Evet, hiç doğru değil.
4: Ya bize de bulaşırsa?
5: Biz de mi hasta olalım?
4: Gitmemeliyiz bence.
5: Bence de.
7: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
6: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
5: Evet, haklı.
4: Çok doğru söylüyor.
5: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
7: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
4: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
7: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
4: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
7: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
4: O halde biz de onlara dokunmayız.
6: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
7: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan. Hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
4: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten? Ha?
6: Bence her şey mümkün.
4: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
7: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
4: Bence yola devam edelim.
5: Hayır, dönelim.
8: Dönmek gerek.
9: Madem yola çıktık gidelim.
5: En doğrusu bu.
7: Hayır, gitmeyelim.
5: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
10: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
7: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
10: İşim vardı, geciktim.
7: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
10: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
7: Evet.
10: Neden?
7: Şam'da veba salgını varmış.
6: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
3: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
1: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
3: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
1: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
3: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
1: Nasıl yani?
3: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
1: Öyle midir?
3: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
1: değildir ya Ömer.
3: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
1: Ama kader...
2: Boşuna tartışıyorsunuz.
1: Boşuna mı?
3: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
2: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim... sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
3: Evet.
2: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
1: Evet öyle.
2: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
1: Bilmiyoruz ama...
2: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
7: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
6: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
2: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
3: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
2: O, şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
3: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
2: Evet ya Ömer. Bunlar benim değil, onun sözleri.
3: Elhamdülillah. Duydunuz. Artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
8: Elhamdülillah.
7: Çok şükür.
0: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer tarafta ise Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri hac seyahatnamesi türünün ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur "Sakın terk-i edepten kuy

Ü mahbub-ü hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın. Burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: Bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Isparta'dan Bayram Barut ben. Gülleri Vurgunum ilahisini annem Medine Barut, anneannem Huri Durmuş, eşim Merve, kızım Medine Sarı ve oğlum Muhammed Selim için istiyorum.

0: olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
2: Selamun aleyküm. Ben Çorum Osmancık'tan Mücahit Saraç. Sizden dünya ezgisini istiyorum.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar dilerim. Ben Sami Özer'den Seyrettin Muhammed'i ilahisini istiyorum. Teşekkür ederim. Yaşasın Özgür Filistin.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
0: bankacılık. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
8: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamünaleyküm diyenizde. Ben Safranbol'dan Sümeyye. Ben de Meryem. Tüm sağlık çalışanları için Murat Necipoğlu'ndan Ya Şahi ilahisini istiyoruz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Yolculukta ibadet. Yolcuya tanınan kolaylıklar. Hamza bin Amr anlatıyor. Allah'ın Resulüne yolculukta oruç meselesini sordum. O da tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma buyurdu. Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kura'ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi. Allah Resulü'nün seferlerinin bir kısmı Ramazan'da gerçekleşmiştir. Yolculukta oruç tutmanın zorluklarından dolayı Bakara suresindeki "Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyense bir yoksul doyumu fidye verir" ayetiyle yolcu ve hastaların yolculuk esnasında oruç tutmayabileceklerine işaret edilmiş, onlar için kolaylık sağlandığı bildirilmiştir. İşte kulları için zorluğu değil ama kolaylığı isteyen Yüce Allah, sıkıntılı anlarında kullarına böyle kolaylıklar sağlamıştır. Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olmuştur. Örneğin bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemiş, Allah'ın elçisi de ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma" buyurmuştur. Diğer bir rivayete göre ise, yolculuk esnasında oruç tutmamak, Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demiştir. Allah Resulü'nün bu tavrını bilen sahabiler, kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa etmiştir. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutmuş, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu ertelemiştir. Bu bağlamda Ebu Said el-Hudri, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı" demiştir. Diğer yandan inananları ibadete teşvik eden Hazreti Peygamber, ashabın bu konudaki hevesini bilse de, yolculuğun ibadeti zorlaştırdığı hallerde kolaylığı seçmeyi emretmiştir. Hatta bir yolculuk esnasında sahabeden biri oruçlu olduğu için fenalaşınca, "Seferde oruç tutmak iyi değildir" buyurmuştur. Peygamber Efendimiz zorlu hac yolculuğu içinde ashabına tavsiyeler vermiştir. Yol güvenliği konusunda sıkıntılar bulunması ve hac ibadetinin çok meşakkatli olması sebebiyle özellikle kadınlara yolculuk adabıyla ilgili tavsiyelerde bulunmuş ve "Hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen bir yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin" buyurmuştur. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Ya Resulallah, ben şöyle şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?" deyince Peygamberimiz, "Sen de eşinle beraber hacca git" şeklinde cevap vermiştir. Çünkü hac yolculuğu başlı başına bir sıkıntı olduğu gibi, mukaddes topraklarda yaşanan aşırı izdiham ve meşakkat, özellikle yalnız başlarına gidecek hanımların çeşitli sıkıntılara maruz kalmalarına neden olabilmekteydi.
Dolayısıyla kadınların mahremleriyle birlikte hac seferine çıkmalarının istenmesi, daha güvenli ve daha kolay hac yapmalarını temin etmeye yönelik bir tedbirdi. Nitekim Resulullah'ın uygulamalarını yakından bilen Hazreti Ömer, yaptığı son hacında Hazreti Peygamber'in eşlerine izin verip beraberlerinde de Osman bin Affan'la Abdurrahman bin Avf'ı göndermiştir. Bu durum Peygamber Efendimiz'in hanımların hacca gitme adabı ile ilgili tavsiyelerinin güvenilir kişilerin refakatiyle onlara yardımcı olunmasını amaçladığını göstermektedir. Bununla beraber Hazreti Peygamber, insanlar tek başına yolculuk yapmanın tehlikeleri konusunda benim bildiğimi bilselerdi, hiç kimse binitiyle tek başına gece yolculuğuna çıkmazdı buyurarak, aynı şekilde erkeklerin de tek başlarına sefere çıkmamaları yönünde tavsiyede bulunmuştur. Buradan da konunun yol güvenliği ve o günün şartlarıyla ilgili olduğu, can, mal ve iffet emniyeti olduğu takdirde kadının mahremi olmadan erkeklerin de tek başlarına sefere çıkmalarında bir sakınca olmayacağı anlaşılmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam dini muhakkak surette kemale erecektir. Hatta bir kimse bineği üzerinde tek başına San'a'dan Hadramevt'e kadar selametle gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır hadisi ve bu anlamda gün gelip bir kadının Hire kentinden yola çıkarak yalnız başına Kabe'yi ziyaret edebileceğini belirten diğer hadisler bunu teyit etmektedir. Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinden de yolculuk konusunda tanınan bu kolaylıkları uygulayıp uygulamama konusunda insanların muhayyer oldukları anlaşılmaktadır. Bu konuda Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizle beraber çıktığı umre seferini şöyle anlatır. Mekke'ye varınca, ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sen namazları kısalttın, ikişer rekat kıldın, bense kısaltmadan 4 rekat kıldım. Sen iftar ettin, bense oruç tutmaya devam ettim dedim. Resulullah da bana iyi yaptın dedi ve yaptığımdan dolayı beni ayıplamadı. Fakih sahabilerden Ebu Said el-Hudri de benzer bir hadiseyi şöyle anlatmaktadır. Bir gün iki sahabi beraber yolculuğa çıkmıştı. Namaz vakti geldiğinde abdest alacak suları yoktu. Temiz toprakla teyemmüm aldılar. Ardından namaz kıldılar. Fakat namaz vakti çıkmadan önce su buldular. Biri abdestini tazeleyerek yeniden namaz kıldı. Öbürü ise namazını iade etmedi. Sonra Hazreti Peygamber'e gelip durumu anlattılar. Allah'ın elçisi iade etmeyene, sünnete uydun ve kıldığın namaz yeterlidir dedi. Abdest alıp namazını iade edene ise senin sevabın iki kattır buyurdu. İslam dininin hükümlerini zaman ve coğrafi şartları da dikkate alarak herkesi kucaklayacak şekilde vaz etmesi, evrenselliğinin bir gereğidir. Bugün gayet konforlu ve rahat yapılan yolculuklar olduğu gibi, imkansızlık sebebiyle ya da iklim ve coğrafyanın zorluklarından dolayı ağır şartlarda yapılan yolculuklar da vardır. Şurası bir gerçektir ki, yolculuktaki ruhsatları kullanmanın sebep ve hikmeti meşakkatten ziyade bizatihi yolculuktur. Dolayısıyla belli mesafedeki bir yolculuğa niyetlenen herkes ibadet için tanınan ruhsatlardan yararlanma hakkına sahiptir.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün, kırılıverir. Kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminim. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyt Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalığa yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
6: Din ve hayat az sonra.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızda Allah'a İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa Esma-i Hüsna'nın sayısı. Tabii ki şüphesiz Esma-i Hüsna'nın sayısını tespit etme konusunda başvurulacak temel kaynaklar Kur'an-ı Kerim ve hadis rivayetleridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimlerinin bulunduğu ifade edildiği gibi pek çok ayette onun farklı isimleri defalarca zikredilmiş, Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları sayıp zikreden kimse cennete girer. Müslümanlar arasında Esma-i Hüsna'nın yaygın biçimde 99 isim olarak bilinmesi bu hadise dayanmaktadır. Söz konusu rivayet pek çok hadis kaynağında geçmekle birlikte Tirmizi ve İbn-i Mace'nin sünenlerinde metnin sonuna bir isim listesi de eklenmiştir. Sevgili dinleyenler, bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki Esma-i Hüsna'nın her biri Allah'a ait bir sıfatın ifadesi olduğu ve onun sıfatlarını kesin bir sayıyla sınırlamak imkan dahilinde bulunmadığı için Allah'ın isimlerinin sayısı konusunda da mutlaka bir sınırlamaya gitmek isabetli görünmemektedir. Nitekim sadece Kur'an'da Allah'a nispet edilen isimleri tespit ederek bunların 300'den fazla olduğunu belirten alimler vardır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua ve niyaz konusundaki hadisi de bu neticeyi desteklemektedir. Allah'ın

0: kendine isim olarak verdiğin, kullarından birine öğrettiğin veya kitabında bildirdiğin ya da kimseye bildirmeyip sadece senin bildiğin her bir isimle senden istiyorum. Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru ve üzüntümü gideren bir vasıta kıl. Resul-i Ekrem Efendimizin Allah'ın gayb ilminde kendini saklayıp kimseye bildirmediği isimlerinin bulunduğunu beyan etmesi, Esma-i Hüsna'nın sayısını sınırlandırmanın mümkün olmadığını gösterir. Zaten sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadislerinde Allah Teala'nın söz konusu isim listelerinde geçmeyen vitir, bir tek, musarriful kulub, kalpleri halden hale çeviren, sübbühun kuddüs, her zaman ve her dilde yüceltilen, cemil, güzellik sahibi gibi isimlerini de zikretmiştir. İslam alimleri Esma-i Hüsna hadisinde geçen 99 sayısının çokluğu ifade eden bir kullanım olduğu ve sınırlandırıcı bir özellik taşımadığı hususunda ittifak etmişlerdir. Bu sayının verilmesinin başka isimlerin varlığını reddetme gayesine matuf olmadığı ama hadisin metninde geçen isimler en meşhur ve manası en açık isimler olduğu için özellikle bunların zikredildiği belirtilmiştir. Allah'ın isimlerinin bizim tarafımızdan tam olarak bilinmemekle birlikte çok sayıda olması, İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid, yani Allah'ın birliğiyle çelişen bir durum değildir. Öncelikle bu isimlerin pek çoğu ya bizzat Allah ya da sevgili Peygamberimiz tarafından bize bildirilmiştir. Nitekim Allah Teala bu farklı isimlerden her birisiyle kendisine dua edilebileceğini de buyurmuştur. Rabbinize ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye yalvarın. Hangisiyle ibadet ve dua ederseniz edin. En güzel isimler O'nundur. Demek ki bu isimlerin tamamı tek bir yüce varlığın çeşitli yönlerini, vasıflarını ifade eden ayrı ayrı lafızlardır. Diğer taraftan yüce Allah'ın her türlü yetkinlik sıfatına eksiksiz biçimde sahip olduğu malumdur. Söz gelimi, O'nun rahmeti ve merhameti o derece geniş ve sonsuzdur ki, bütün kainatın ve insanın yaratılmasından, gerek dünya ve gerekse ahiret hayatında varlıklara türlü türlü maddi ve manevi imkanlar bahşedilip varlıklarını sürdürebilmelerine, ahirette cennet hayatıyla ödüllendirilmeleri veya günahlarının affedilmesine kadar her şey bu rahmetin bir eseridir. İnsan zihni ise sonlu ve sınırlı olduğu için bu sonsuzluğu hakkıyla kavramaktan acizdir. İşte Allah Teala, Rahman, Rahim, Rauf, Vedud, Gafur, Gaffar, Afü, Vasi ve benzeri pek çok ismini kullanarak bu sonsuz rahmeti ifade etmektedir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Din ve Hayat programında Esma-i Hüsna'nın sayısıyla ilgili konuştuk. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bu konunun kalanıyla kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Burada olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için canı gönülden teşekkürler. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Efsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri hac seyahatnamesi türünün ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur "Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır" dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: Bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan bilmezse sorar, öğrenir ve bilir hale gelir. İnsan anasından bilgin olarak doğmaz, sonradan öğrenir. Dil doğuştan konuşmaz, sonradan zaman içinde konuşmaya başlar. İnsan öğrene öğrene bilgin olur. Öğrendikçe de işini yoluna koyar.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Sorumuz çok basit, çok kısa ama anlamca belki biraz daha izahça uzayacaktır. Bunu da siz lütfen lütfedin. Felsefeyle uğraşmak dine aykırı mı? Soru bu. Buyursunlar.
2: Selman Bey, felsefi alanında usulünce çalışmak dine aykırı olmaz. Neden aykırı olsun ki? Mesela Elkindi, Farabi, İbn Sina ve Gazali gibi dünyaca, sadece İslam dünyasında değil, dünyaca ünlü büyük düşünürlerin, filozofların yetiştiği İslam aleminde neden felsefeyle uğraşmak dine aykırı mı sorusu sorulsun? Niye böyle bir soruya ihtiyaç duyuyorsun, değil mi? Oysa kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, değil mi, İslam sürekli araştırmayı, düşünmeyi, akletmeyi teşvik eder. İnsanı en azından kendi maddi ve manevi dünyasından başlayarak çevresinde olup bitenler üzerinde sürekli düşünmeye davet eden İslam neden felsefeye karşı olsun? Sıradanmış gibi görünen tabiat hadiseleri üzerinde akıl yormak ve doğru çıkarımlarda bulunmak esasen birer dini ibadettir, değil mi? Yani usulünce düşünmek ve bu metotla alemin gerçek sahibine, Yüce Mevla'ya doğru yolculuk yapmak bir ibadettir. Bilinçli bir Müslümanın hem aklını hem de Kur'an ve sünnetten beslenerek elde edilen bilgiler ışığında düşünce dünyasını harekete geçirmesi çok ama çok önemli bir faaliyettir. Böylesi bir düşünce faaliyeti aynı zamanda yararlı bir felsefedir. Alemin yüce yaratıcısı olan, alemin sahibi olan Yüce Allah'a götürür bu. Olması gereken bir düşünce sisteminin

0: ana hatlarını ifade ettikten sonra tekrar şimdi felsefe yapmak İslam'a aykırı mı sorusunun arka planına dilersen yoğunlaşalım. İslam'ın iki temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz, tavır ve davranışlarından oluşan sünnetini dikkate almaksızın salt, sadece insan aklıyla yapılan bir takım akıl yürütmeler, bunun üzerine bina edilen bir takım fikirler, çıkarımlar, şüphesiz insanı yanıltabilir, isabetli olmayan bir takım sonuçlara da götürebilir. Kanaatimce Selman Bey, İslam dünyasında felsefeye karşı biraz mesafeli duruşun arka planında Kur'an ve sünnetin dikkate alınmaksızın sadece akılla yapılan bir takım felsefi faaliyetler olsa gerek. Biz genellikle bu tür sorularda biliyorsunuz önce bir kavram tahlili yaparız. Mesela nasıl başlardık belki ilkemiz gereği buna? Bir kere felsefeye ne anlam yüklüyoruz diye başlardık değil mi? Bunun bir kavram tahlilini yapardık. Ben doğrudan bizi dinleyen kardeşlerimizin merakını gidermek için doğrudan cevaba geçtim. İstersen biraz da detaylandıralım. Mesela felsefe kelimesi Grekçeden, Yunanca'dan sevgi anlamına gelen phila ile hikmet anlamına gelen sofia'dan oluşan bir birleşik kelime. Yani hikmet sevgisi anlamında artık. Bu filosofia bize Arapçaya ve Türkçeye felsefe şeklinde geçmiş. Tabii antik Yunan'dan itibaren düşünürler felsefeye çok ama çok farklı anlamlar yüklemişler. Bu da doğal. Ama biz Müslüman olduktan sonra İslam dünyası Selman Bey 8. asırdan itibaren yaklaşık neredeyse 5 asır 13. asra kadar çok yoğun bu anlamda felsefi hareketler oluşmuş. Bu hareketler kendi fikri akınmalarını oluşturmuş. Birçok ekoller meydana çıkmış. Bundan dolayı İslam felsefe tarihinde felsefe denince biraz evvel girişte ifade ettiğim Kindi'den İbn Sina'ya kadar İslam dünyasında yetişen filozofların ürünleri, kitapları, eserleri, görüşleri akla gelir. Bununla birlikte felsefe bir problem etrafında geliştirilen tutarlı, eleştirel ve temellendirici bir sistematik düşünce şeklinde ifade edilecek olursa, mesela İslam'ın içinden doğan kelam ilmini, nazari tasavvufu ve fıkıh usulünü de buna kattığımızda bunların hepsi birer İslam felsefesi çatısı altında, başlığı altında değerlendirilmesi mümkün olan hususlar. Ayrıca felsefenin tutarlı biçimde eleştirilmesi felsefenin aslında ana ilkelerinden birisi. Vazgeçilmesi mümkün olmayan bir husus. O anlamda Gazali ve İbni Haldun gibi bilge insanlar da aslında Müslüman filozof olarak da bu anlamda sayılabilirler. Selman Bey, bir diğer belki de burada altı çizilecek husus, ülkemizde dini yüksek eğitim verilen ilahiyat fakültelerinde İslam düşüncesi ana bilim dalları var. Orada okuyan öğrenci kardeşlerimiz İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetinden ortaya çıkan işte tefsirdir, hadistir, İslam hukukudur, İslam tarihidir. Diğer derslerin yanı sıra önemli miktarda felsefe tarihi, İslam düşüncesi, kelam, mantık, sosyoloji, psikoloji ve benzeri dersler de alıyorlar. Aslında tüm bu çabalar Selman Bey, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru anlama, doğru yorumlama ve hayatımıza olabildiğince doğru yansıtabilmeye katkı sağlayacak. Şimdi tekrar bir özetle ifade etmek gerekirse Selman Bey, hem akıl hem de Kur'an ve sünnetten istifade edilerek yapılacak İslam felsefesi çabaları bize yeni yeni değerler kazandıracaktır. Bundan korkmamak gerekir ama bunun usulünü, metodunu doğru belirlemek, hedeflerimizi doğru belirlemek, burada da sağlam bir dini bilgi elde ettikten sonra bu çabalara hız vermek daha az hata yaptıracaktır ve daha isabetli sonuçlara bizi ulaştıracaktır. Yüce Mevla doğruyu bulmaya çalışan ve bu anlamda elinden geldiğince gayret gösteren insanlardan eylesin bizleri.
1: Amin hocam, sağolunuz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
12: Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan iyiliğe karşı her yerde iyilik bulur. Sen iyilik yap, kötü olma. Böylelikle istediğin yerde korkmadan dolaşabilirsin.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
0: İz bırakanlar az sonra.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

bir kandildir ve bilim onun aydınlığıdır. İlahi hikmet de kandildeki yağ gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa sana diri denilir. Yanmaz ve karanlık kalırsa sen ölü sayılırsın.''

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler çağları aşan bir ilim yolcusuna, aklı ve kalbi birlikte yürütmeye çalışan büyük bir mütefekkire İbn-i Sina'ya ait. Bugün tıbbın, felsefenin ve hikmetin izini süren, hem doğunun hem batının düşünce dünyasına yön veren bu büyük mütefekkirin hayatına, eserlerine ve insanlık tarihine bıraktığı derin izlere birlikte tanıklık edeceğiz. İbn-i Sina, miladi 980 yılında bugünkü Özbekistan sınırlarında bulunan Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde dünyaya geldi. Daha çocukluk yıllarından itibaren kaderi onu ilim ve hikmet yoluna hazırlıyordu. Babası Abdullah Bey, dönemin fikir dünyasına meraklı, ilim sohbetlerinden zevk alan biriydi. Evinde sık sık alimler, filozoflar, düşünürler toplanır, ilim ve hikmet üzerine derin sohbetler edilirdi. Küçük İbn-i Sina da bu meclislerde bulunur, daha o yaşta kelimelerin, düşüncelerin cazibesine kapılırdı. Annesi Setare Hanım'sa sakin, anlayışlı, merhametli bir anneydi. Oğlunun öğrenmeye olan iştiyakını her zaman destekledi, onu ilim yolunda teşvik etti. Böylece İbn-i Sina, biri fikri, diğeri manevi açıdan güçlü iki elin arasında büyüdü. İbn-i Sina daha küçük yaşlarda olağanüstü bir zekaya sahip olduğunu belli etmişti. Okuma yazmayı kısa sürede öğrendi. 10 yaşına gelmeden Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek zihnini ilahi kelamla süsledi. Ardından dil ve edebiyatın inceliklerine yöneldi. Akaid ve fıkıh dersleriyle zihnini sağlam bir temele oturttu. Babasının rehberliğinde geometri ve felsefenin ilk ışıklarıyla tanıştı. İlme duyduğu iştiyak arttıkça babasının teşvikiyle dönemin meşhur hocası Mahmud el-Messah'ın yanında Hint aritmetiğini de öğrenerek bilgisini derinleştirdi. İbn-i Sina fizik, metafizik ve felsefi eserleri de özenle inceledi. Bir taraftan okuduğu eserler üzerinde düşünerek kendi anlayışını ilmek ilmek işlerken, diğer taraftan da gökyüzüne, yıldızların hareketine ve evrenin sırlarına dair derin bir merak taşıyordu. Öğrenme arzusu öylesine büyüktü ki, geceleri uykusunu feda eder, mum ışığının titrek aydınlığında kitaplara dalar, çözemediği meseleleri zihninde taşıyıp rüyalarında bile çözüm arardı. Ne zaman

Müslüman bir meselede şaşırır, kıyasta orta yolu bulamazsa, o vakit camiye gider, namaz kılar, her şeyi güzel yaratan Yüce Allah'a şöyle dua ederdi. Rabbim, kapalı, karanlık görünen şeyleri bana aydınlatmanı, zor gelen şeyleri kolaylaştırmanı isterim senden. Çocukluğundan beri okumayı bir nefes gibi bilen, ilmi bir hazine gibi arayan İbn Sina, 16 yaşına geldiğinde artık halkın şifa kapısı olmuştu. Genç yaşına rağmen hastalıkları doğru teşhis etmesi ve şifa vermedeki başarısı onun adını çevreye duyurmuştu. 18 yaşına geldiğinde devrin seçkin alimleriyle ilmi tartışmalara girecek olgunluğa erişmişti. İbn Sina'nın şöhreti kısa sürede yalnızca halk arasında değil, devlet erkanı arasında da duyuldu. O yıllarda Buhara'da hüküm süren Samani hükümdarı Mansur bin Nuh ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Saray hekimleri hükümdarın hastalığına bir çare bulamayınca genç yaşına rağmen şifacılığıyla ün salan İbn Sina'dan yardım istediler. İbn Sina dikkatle hükümdarı muayene etti, teşhis koydu ve tedavi uyguladı. Kısa süre içinde Mansur bin Nuh'un sağlığına kavuşması genç bilginin ününü daha da arttırdı. Bu başarı ona saray kapılarının ardına kadar açılmasına vesile oldu. Hükümdarın minnettarlığı İbn Sina'ya Samanilerin zengin kütüphanesinden faydalanma imkanı tanıdı. O günleri şöyle anlatır İbn Sina. Bu kütüphanede öyle kitaplar gördüm ki, daha önce hiçbir yerde benzerini görmemiştim.

Tıptan felsefeye, matematikten metafiziğe kadar yüzlerce eseri sistematik biçimde inceleme fırsatı bulmuştu bu kütüphanede. Sarayda geçirdiği günler onun için adeta bir bilgi hazinesine açılan kapıydı. Kütüphanedeki engin ilimleri süzerek topladı. El Hikmetül Aruziye'yi 21 yaşında yazdı. İbn Sina ilimle olduğu kadar sanatla da iç içeydi. Rubailer okuyup udu ustalıkla çalan yetenekli bir müzisyendi. Ancak Samaniler devletinde siyasi çalkantılar artınca huzurlu ilim ortamı da bozulmaya başladı. Genç bilgin hem daha geniş ufuklar bulmak hem de yeni tecrübeler edinmek için Buhara'dan ayrılmaya karar verdi. İbn Sina'nın hayat yolu ilim arayışıyla birlikte mecburi yolculuklarla da şekillendi. İlk durağı Harzem bölgesinde önemli bir ilim merkezi olan Gürgenç oldu. Burada ömrünün sonuna kadar yanında olacak eserlerini yazarken en büyük destekçisi olacak olan sadık öğrencisi Ebu Ubeyd el-Cüzcani ile tanıştı. Bu karşılaşma hoca ile talebenin birbirine bağlandığı güzel bir dostluğun başlangıcıydı. Burada ilim dostu Emir Ali bin Memun onu himayesine aldı. İbn Sina bu himaye sayesinde rahat bir nefes aldı, ilim çalışmalarına devam edebildi. Fakat bu huzur uzun sürmedi. Şark'ın kudretli hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud, dönemin en parlak alimlerini kendi sarayında toplamak istiyordu. Bu amaçla Gürgenç'teki bilginlere davet gönderdi. İbn Sina'ya da aynı davet ulaştı. Fakat o, Gazne'deki felsefe karşıtı tutumları bildiğinden bu daveti reddetti. Sultan Mahmud bu durumdan hoşnutsuz oldu. Rivayete göre onu zorla Gazne'ye götürmek üzere silahlı 100 atlı gönderildi. Bu haberi alan İbn Sina, Gürgenç'te kalmanın artık tehlikeli olduğunu anladı. Böylece bir kez daha yollara düştü. Bu olaydan sonra bir yaprak gibi oradan oraya savrulan İbn Sina, yaşamını şu iki dizeyle özetlemişti. Yüceldim, sığacağım bir şehir kalmadı. Arttı kıymetim, alacak hiç müşteri bulunmadı. Buhara'dan sonra İbn Sina,

0: Rey, Kazvin, Hamedan ve İsfahan gibi şehirlerde hem ilmi çalışmalar yaptı, hem de hükümdarların danışmanı ve veziri olarak görev aldı. Özellikle Rey'de Büveyhi emiri Mecdut Devle'nin ardından Hamedan'da emir Şemsut Devle'nin hizmetine girdi. Şemsut Devle'yi tedavi ettikten sonra ona vezirlik teklif edildi ve bu görevi kabul etti. Ancak bu siyasi görevler kolay geçmedi. Saray entrikaları nedeniyle kısa süre hapsedildi. O hapiste dahi ilimden vazgeçmedi. Birçok eserini zindanda kaleme aldı. 4 aylık süren zindan yaşamında İbn Sina El Hidayat kitabını, ileride Robinson Crusoe adlı esere esin kaynağı olacak olan Hay bin Yaksan ve Kulunç adlı kitaplarını yazdı. İbn Sina'nın olgunluk dönemi 1020'li yıllarda İsfahan'da başladı. Büveyhi emiri Alaüddevle tarafından himaye edilen İbn Sina, burada güvenli bir ortamda çalışmalarını derinleştirdi. Bu dönemde yazdığı iki büyük eser, onu hem doğunun hem batının ilim tarihinde ölümsüz kıldı. Kitab-ü Şifa ve El-Kanun Fit-Tıp. Kitab-ü Şifa, mantık, fizik, metafizik ve felsefeyi kapsayan ansiklopedik bir yapıdaydı. En büyük şöhretini tıp alanındaki başyapıtı El-Kanun Fit-Tıp'la kazandı. Bu eser, yüzyıllar boyunca hem İslam dünyasında hem de batıda temel tıp kaynağı olarak okutuldu. Eserinde tıbbi uygulamaları sadece reçetelerle değil, gözlem, önleyici hekimlik, zehirler, bitkisel ilaçlar gibi çok çeşitli konularla harmanladı. İbn Sina, insan bedenine dair gözlemlerini ve tedavi yöntemlerini sistemli bir şekilde bu eserinde toplamıştı. Onun gayesi yalnızca bedeni iyileştirmek değil, aynı zamanda insanı bütünüyle anlamaktı. El-Kanun Fit-Tıp yalnızca İslam dünyasında değil, 12. yüzyılda Latince'ye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde yüzyıllar boyunca tıp ilminin temel kaynaklarından biri olarak okutuldu. Bu eseri sayesinde Avrupa'da ona Avicenna ismiyle büyük saygı gösterildi. İbn Sina böylece İslam dünyasının Eşşeyhül Reisi, tüm insanlık tarihinde ise tabiplerin prensi olmuştu. Yaklaşık 250'yi bulan kitap ve risale. Tıptan felsefeye, matematikten astronomiye, mantıktan musikiye kadar. En-Necat, El-İşarat ve Tembihat, Danişname-i Alai gibi daha nice eser de onun kaleminden insanlığa armağan edilmiş, her biri kendi alanında bir pencere açmış, ilim ve hikmetin yollarını aydınlatmıştır. İbn Sina'nın hayat yolculuğunun en kalıcı izleri, hiç şüphesiz geride bıraktığı eserleridir. Çözemediği tek düğüm, ecel düğümüydü. Hayatını hastalıklar da gölgelemişti İbn Sina'nın. Daha önce birçok kişiyi şifa ile kurtardığı hastalıklarla mücadelede, kendi kendine yaptığı tedaviler sırasında dozu ayarlayamayınca bağırsaklarında yaralar oluştu. Son yılları hastalıkla geçti. 1030'da Alaüddevle ile çıktığı bir sefer sırasında rahatsızlandı ve tedaviyi kendi üstlense de hastalık ilerledi. İbn Sina, 1037 yılında 57 yaşındayken Hamedan'da vefat etti. Mezarı hala Hamedan'da bulunmakta ve bir ilim abidesi olarak ziyaret edilmektedir. Sevgili dinleyenler, bugün izleri asırlardır silinmeyen bir bilgeyi, İbn Sina'yı birlikte andık. O ilmiyle yalnızca çağını değil, çağları aydınlatan bir hakikat yolcusuydu. O ardında yalnızca kitaplar ve teoriler bırakmadı. Felsefede Aristoteles'in mantık sistemini İslam düşüncesine adapte etti. Tıpta Hipokrat ve Galen'in çizgisini sistemleştirip kendi katkılarını ekledi. Bu yüzden sadece filozof, sadece hekim, sadece vezir değil, aynı zamanda hikmeti yaşayarak yazan adam olarak hatırlandı. Onun adı felsefenin filozofu, tıbbın öncüsü, hikmetin mimarı olarak hem kitaplarda hem de gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki programda iz bırakan bir başka şahsiyetle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
8: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
9: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Olma mecliste ne bir güne hamuş. Vakt ile gah zeban ol, geh kuş. Sühanı ibreti dürrü güher et. Mümkün olduğu kadar muhtasar et. Mecliste habire susup durma. Yeri geldikçe dil ol, yeri geldikçe kulak. Sözünü mümkün olduğu kadar kısa tut ki inci ve mercan gibi değerli olsun.

0: radyo. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye, birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri, hac seyahatnamesi türünün ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur, "Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır" dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin.

Tamah yüzünden hak sana batıl görünür. Ey hak yolcusu, tamahtan kaç kurtul. Ayağını hakikat dergahının eşiğinin başına bas. O kapıdan içeri girebilirsen, bu dünya hayatının kötülüklerinden kurtulursun. Olgunlaşırsın ve dünyanın gamından da neşesinden de dışarıya adım atmış olursun. O zaman senin gönül gözün, can gözün aydınlanır. Hakkı hakikati görür, din ve iman nuruyla parlarsın. Şimdi öğütleri canla başla dinle. Dinle ki üzüntüden, korkudan kurtul. Manevi rahata kavuş, eminliğe eriş.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
2: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyenlerim. Gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize, her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömür versin. Rabbim ne kadar takdir ettiyse süremizi razı ve memnun olduğu şekilde yaşayıp öylece huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Ölmeyi istediğimiz, arzu ettiğimiz şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Mümin ölmeyi istiyoruz, mümince yaşamayı nasip eylesin. Muttaki ölmeyi istiyoruz, muttaki olarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diye diye son nefesimizi verebilmeyi arzu ediyoruz. Hep söyleyebilmeyi ve söylediklerimizin gereğine de uygun yaşayabilmeyi nasip eylesin Rabbimiz. Zümer suresine devam ediyoruz. En son 18. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُ الْاَلْبَابِ Onlar söylenenleri dinleyen, sözü dinleyen ve o sözün en güzeline tabi olanlar diye bir ifade geçiyordu. Onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir ve onlar gerçekten akıl sahip olanlardır. Sözün en güzeli, en güzelin sözüdür. Sözün en güzeli, en güzelin sözüdür. En güzel olan Allah'tır Celle Celaluhu. En güzelin, en güzel sözü de onun indirmiş olduğu Kur'an'dır. Rabbim onu dinleyebilmeyi, onu anlayabilmeyi, onun gereğine uygun yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Efemen hakka aleyhi kelimetun azab, efe ente tunqidhu men finnar. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Yani yaptıklarından dolayı azaba düçar olmuş. Biz davetçiler, kıymetli kardeşlerim, bazen şöyle bir hata yapıyoruz. Şu kadar yaptım da dinlemedi, şu kadar yaptım da iman etmedi, bu kadar anlattım filan. Bunu bırakmalıyız. Bu bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz insanın iman etmesini sağlamak değil. Biz anlatırız. İmanı nasip edecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hidayet verecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hidayeti kabiliyeti olan bir kişiye Cenab-ı Hak hidayet kapılarını açar. Biz anlatırız. Biz güzel anlatırız, güzel yaşarız, güzel ifade ederiz. İnsanlara efendim hakikatleri anlayacakları şekilde göstermeye çaba gösteririz. Onun ötesinde bizim zorbalığımız, haşa, zorlayıcı gücümüz, yani وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ sen onların üzerinde bir zorba, zorlayıcı değilsin diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Sen ancak uyarırsın diyor. Pek çok ayet-i kerimede var. Pek çok ayet-i kerimede. Yani kendini helak etme, kendini mahvetme. Netice itibariyle Allah'tır hidayet verecek olan, elbette kişinin, ilgili kişinin hidayete layık olup olmamasıyla alakalı. Sen kendini parçalayıp paralayıp durma diyor Cenab-ı Hak. Şimdi biz adeta sanki insanı kendimiz şey yapacakmışız gibi, iman ettirecekmişiz gibi böyle kendimize bir şey atletmemeliyiz. Yani bir önem atletmemeliyiz. Biz görevimizi yapmalıyız. Bizim vazifemiz seferdir. Zafer Allah'ın takdirindedir. Biz yapacağız. Sebeplere sarılacağız. Üstümüze düşeni yapacağız. Yani bir davetçi olarak her Müslüman dininin davetçisi olmalıdır. Biz güzel öğreneceğiz, güzel yaşayacağız, güzel örnek olacağız ve güzel anlatacağız. Kırmadan, incitmeden, dökmeden, kabalaşmadan, hakaret etmeden efendim güzel anlatacağız. Ötesini Allah bilir. İşte burada da adeta Cenab-ı Hak buyuruyor ki yani efemen hakka aleyhi kelimetun azab efe ente tungizu men finnar. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş bir kimse, yaptıklarından dolayı yine söylüyorum, ateşi boylayacak olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Yani biz yapamayız. Netice itibariyle görevini yap, ötesine karışma diyor adeta bize. Lakinillezine tekav rabbahum lehum gurafun min fevgiha guraf مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince, muttaki olanlara gelince, ittegav rabbahum, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, öyle çeviriyoruz. Muttaki olanlar, takva sahibi olanlar, her yaptığının hesabını Rabbinin huzurunda vereceğine inanarak yaşayanlar, hesabı verilebilir bir hayat yaşamaya çalışanlar, gözünün ölçüsü olduğunun farkında olanlar, dilinin, elinin, belinin ölçüsü olduğunun farkında olanlar, ölçüleri koyanın Allah olduğunu unutmayanlar, Allah'ın hududunun sınırlarının dışına çıkmamaya çaba gösterenler, bunlar muttaki, Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayanlar. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, aşmaya cüret ederse onlar zalimlerdir. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Muttaki olan Allah'ın sınırlarına riayet ederek yaşamaya çaba gösteren kimseler. Muttaki olanlar bunlara lahum gurafun min fevkiha gurafun mebniyetun tecri min tahtel enhar. Yani altlarından ırmaklar akan birbirlerinin üzerine yapılmış odaları olacak böyle. Gurafun mebniyetun gurafun min fevkiha gurafun mebniye. Böyle odalar var, üstüne başka odalar yapılmış. Böyle kat kat adeta saraylar gibi yerlere böyle tasvir ediyor. Yapılmış odalar var bunlara, makamlar var bunlara. İçlerinden, atlarından ırmaklar akıyor böyle. Böyle bir tahayyül edebilirsiniz gözümüzün önünde. Cenab-ı Hak bizim anlayacağımız kelimelerle anlatıyor ifadeyi. Böyle altından su akıyor, hemen kenarında kat kat şeyler yükseliyor. Böyle güzel döşenmiş albenisi olan mekanlar, makamlar, onun üstünde yine albenisi olan mekan, makamlar. Kim için hazırlanmış bunlar? Muttaki olanlar için hazırlanmış, takva sahibi olanlar için hazırlanmış. Marifet takva sahibi olmaktır. Hadi gelin şu takva tanımını bir daha yapalım. Yani benzetmeyi, bir alimimizin tanımı çok güzel. Takva dikenli yolda yalın ayakla yürümek gibidir. Takva sahibi olmak dikenli yolda yalın ayakla yürümek gibidir. Yani dikenli yolda yalın ayakla yürümeye çalışan bir insan nasıl ayağıma diken batmasın diye büyük bir titizlik gösteriyor, özen gösteriyor, aman ha canım yanmasın diye gayret ediyorsa, muttaki, takva sahibi yaşamaya çalışan insan da hayat yolculuğunda hayatını yaşarken gözüme diken batmasın, yani hadi gözüm harama değmesin, dilime diken batmasın adeta, dilimden yalan, gıybet, lanet, hakaret çıkmasın, kursağıma, mideme diken batmasın, yani kursağımdan aşağıya kul hakkı, kamu hakkı, faiz, kumar, alkol geçmesin, efendim bedenime, yani hiçbir harama bulaşmasın bedenim, bütün azalarım diye titizlik ve gayret gösteren insan takva yaşamışsa, işte böyle içinden ırmaklar, altından ırmaklar akan birbirlerinin üzerine bina edilmiş odaları, makamları olacak. Vaadallah, işte Allah'ın vaadi. İşte Allah'ın sözü bu. La yuhlifullahul mi'ad, Allah sözünden dönmez. Bunları vaat ediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Muttaki olarak yaşayanlara, ama peşinci olanlara, ama sadece günü yaşamaya çalışanlara, günü yaşamayı hedefleyenlere, yarını düşünmeyenlere, yani öldükten sonrası için asla bir planlaması olmayanlara yapacak bir şey yok. Onlara yapacak bir şey yok yani. Onlar bu vaatten asla istifade edemeyecekler. İnsan, insanı Allah katında kurtaracak olan kuruntuları değildir. Ayet numarasını hatırlamıyorum ama ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntularına göre olmayacaktır bu işler diyor Cenab-ı Hak. Yanlış hatırlamıyorsam Nisa suresindeydi. Bu işler sizin kuruntularınıza, siz Allah bizi nasıl olsa affeder, bağışlar, efendim nasıl olsa şöyle olur, böyle olur şeklindeki böyle düşüncelerinize, kanaatlerinize göre değil yani. Allah'ın planlaması, Allah'ın takdiri, Allah'ın belirlemiş olduğu çerçeveye, Allah'ın çizmiş olduğu daireye, yani sınırlarına riayet ederek yaşayacaksınız. Yoksa ben keyfime göre yaşayayım, ben nefsimin arzu ve isteklerinden hiç taviz vermeyeyim, ondan sonra da cennetin ortasına gideyim şeklinde bir düşünceniz varsa, bir kanaatiniz varsa, bu doğru bir kanaat değildir diyor. Bakın, o ayet-i kerimeyi bulmaya çalıştım bir taraftan. Nisa suresi 123. Leyse bi emaniyikum ve la emaniy ehlil kitab. Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Onlar da işte Yahudi ve Hristiyan olandan başkası cennete girmeyecek diyorlar ya. Öyle bir şeyleri var, kuruntuları var. İşte birkaç gün kalıp çıkarız cehenneme gitsek bile diyorlar. İyyâme mâdûdât. Birkaç sayılı gün kalıp çıkarız filan diyorlar. Onların bu kuruntularını da reddediyor. Müminin yatarak, efendim çalışmaksızın, amel etmeksizin bedavadan cennete gitme kuruntusunu da şeyini de isteğini de kuruntu olarak değerlendiriyor ve onu da reddediyor. Öncesindeki ayet diyor ki, İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Bunu buyurduktan sonra lütfen evinizde bakın tefsirlere. Nisa 123 geliyor 122'den sonra. Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Oh, nasıl olsa biz şöyleyiz. Müslümanız dedik, cennetin ortasına gideriz. Biz hayır. Böyle bu kurum, sakın böyle düşünmeyin diyor. Böyle düşünmeyin. Böyle hazırcılık yok, bedavacılık yok. Kötülük yapan kötülüğün karşılığını görecek. Allah'tan başka dost da bulamayacak, yardımcı da bulamayacak. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girecekler. Başkası değil. Kuruntular sokmayacak insanı cennete. İman ve salih amel sokacak insanı cennete. Başkası değil. Zerre kadar kimse haksızlığa uğratılmayacak. Hiç kimse zerre kadar haksızlığa uğratılmayacak. Şimdi burada... لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد 20. ayeti Zümer suresinin, yani Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince onların altından ırmaklar akan birbirleri üzerine bina edilmiş odaları, makamları olacak. İşte Allah'ın vaadi, Allah sözünden dönmez. Demek ki kuruntularımızla değil, Rabbimizin emirlerine karşı gelmeme konusundaki dikkatimizle, takvamızla, iman edip salih ameller işleyişimizle Allah'ın vaadine, Allah'ın vaat ettiği cennetlere ve güzel nimetlere ulaşabiliyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimize böyle güzel akıbete ulaşabilecek güzel bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Razı ve memnun olduğu şekilde yaşayıp, razı ve memnun olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Duasıyla Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri, hac seyahatnamesi türünün ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur, "Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır" dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: Bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan bilmezse sorar, öğrenir ve bilir hale gelir. İnsan anasından bilgin olarak doğmaz, sonradan öğrenir. Dil doğuştan konuşmaz, sonradan zaman içinde konuşmaya başlar. İnsan öğrene öğrene bilgin olur. Öğrendikçe de işini yoluna koyar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureyş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmek de serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
3: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
3: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
4: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
0: 42. Bölüm.
3: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa idi. Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir, ancak Kabe'yi de önüne alırdı. Medine'ye hicret edince bunu yapma imkanı ortadan kalkmış oldu. Peygamberimiz Kabe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor, bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Marur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kabe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescit adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.
1: Allah Resulüne vahiy gelmiş. Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemiz farz kılınmış. Dinleyin, ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
5: Ne güzel.
6: Allahu ekber.
7: Hamdolsun Allah'a.
8: Şükürler olsun
7: Rabbimize.
8: Şükürler olsun.
1: Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevval'in hilalini görünce bayram yapacağız.
9: Resulullah her ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutar.
10: Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız, yoksa bir değişiklik var mı?
1: Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi.
10: Demek öyle.
1: Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz. Aklına gelince yemeği keser, orucuna devam edersin. Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın. Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır.
10: Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş.
9: Yolculuk sıkıntısına da katlanmak kolay değil. Günlerce güneşin altında yol aldığımız oluyor. O zamanda da serbestiz.
10: Sonra tutmak şartıyla tabii.
11: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
10: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun. Aklınıza takılanları Resulullah'a sorarsınız. Hadi işlerinizi bitirin de ikindi namazına yetişelim.
10: Kalkın bakalım. Hadi işleri yoluna koyalım. Hadi.
11: Hadi.
10: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Had

0: Oğlum, enesim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk anne.
0: Anlat bakalım, Resulullah nasıldır, afiyette midir?
1: Elhamdülillah anneciğim, Resulullah iyi.
0: Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun?
1: Tabii ki anne, bugün 3. günüm. Tamamını tutacağım inşallah.
0: Aferin benim oğluma.
1: Hem biliyor musun, 2 gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz.
0: Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde.
1: Değil tabii, onu hep kılıyoruz. Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz, dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
0: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
1: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
0: Aslan oğlum benim. Annesine ne güzel haberler getiriyor. Babana söyleyeyim, akşam biz de gelelim mescide.
2: Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış, ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla cemaatin sayısı artmıştı. 3. günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hazreti Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu.
3: Ya Resulallah, mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar.
2: Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı. Ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp teravih kılmak için beklediğinizi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur. Eğer bu namaz size farz kılınırsa yapamadığınızda günaha girersiniz. Bunun için yanınıza gelmedim. Siz onu evinizde kılınız. Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir. Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler. Bu Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti. Ramazan ayı mübarek bir aydı. Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu.
4: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun böyle? Ayşe'ye uğramıştım. Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim. Öyle mi? Anlatsana bize de. O şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınlığı.

0: ...ları bağlanır. Ve şöyle devam etti. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.
1: Ben de oğlum Ubade'den şöyle dediğini duydum. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
0: Allah bizi o bedbahtlardan olmaktan korusun.
1: Amin. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
0: Ne büyük talih. Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla, eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş. Sonra namaza duruyormuş. İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş. İftar ederken de şöyle dua ediyormuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.
1: Biz de böyle dua edelim. Peygamberimiz geçen akşam Sa'd bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin.
0: Oruçluya iftar ettiren kişi onun sevabı kadar sevap alırmış. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Ne güzel bir duaymış bu.
1: Öyle. Bunlardan mahrum olmamak için peygamberimizin yanına dönüşümlü olarak gitsek de birbirimize haber getirsek ne dersin?
0: Neden olmasın? Benim her gün fırsatım olmuyor. Sen gidebildiğinde ben kalır, işlerimizi hallederim. Ben gidebildiğimde de sen kalırsın. Gelince sana duyduklarımı anlatırım.
1: Anlaştık. Yarın ben giderim inşallah.
2: Nahle'de Kureyş kervanının mallarının ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü. Ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı.
3: Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı.
4: Hayırdır abla?
3: Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum.
4: Ne gördün?
3: Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve 3 gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu 3 defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı. Kaya paramparça oldu. Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı.
4: Bu önemli bir rüya. Güvendiklerimizden başkasına anlatmayalım.
2: Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarına anlattı. Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında rüyanın dilden dile dolaştığını anladı.
5: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
4: Neden bahsediyorsun sen?
5: Ablan Atike 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
4: Bu rüya dillere dolanmasaydı keşke.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

sabır ve sükût ilahi rahmete sebep olur. Belirti ve şahit arayışın hastalık eseridir. Susun ayeti emrini kabul et ki, sevgiliden susmanın karşılığı canına bir lütuf ikram etsin. Fazla sözü sat da yerine can bağışlamayı, mevki peşinde koşmamayı, fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al. Böyle yap da Allah'ın lütfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insani mertebene haset etsin. İyi bil ki sabır ve sükutun nuruyla terbiye olunan gönül, ilahi aşkın derinliğine erişir ve her anında rahmetin en güzel meyvelerini toplar.

0: Markete uğrayalım da biraz abur cubur alalım. Abur cubur denince aklımıza renkli paketleri, değişik aromaları ve farklı türleriyle atıştırmalıklar geliyor. Oysa yabancı kökenli olan abur cubur sözcüğü sulu yemek demek. Öylesine yenen, faydasız yemek anlamına kayıyor. Dilimize işe yaramaz, boş karşılığı olarak geçiyor. Yani abur cubur yiyerek gürültü çıkaran, boş ve faydasız şeyler yemiş oluyoruz. Biz demiyoruz, sözlük öyle diyor. Yüksek şekerli, kalorili, yağlı ve katkı maddeleriyle dolu abur cuburların sağlığa kötü etkileri malum. Özellikle çocuklarla gelişimi olumsuz etkiliyor ve dikkat eksikliği meydana getiriyor. Kilo aldırıyor, obeziteye yol açıyor. Ama tadı çok güzel diyenlerdenseniz bir de maddi zararlarına bakalım. Atıştırmalıklar bir öğün fiyatına göre daha az maliyetli hissi veriyor. Oysa gerçek öyle değil. Atıştırmalıkların ucuz olduğu yanılgısıyla birden fazla çeşit ya da toplu alım yapılıyor. İçindeki aşırı tuz ve katkı maddeleri susatıyor ve içecek almamıza da sağlıyor. Abur cubur yedikten sonra kan şekerindeki ani dalgalanmalar sizi bir süre sonra daha da acıktırıyor. Normal öğünlerden fazlasını yemenize sebep oluyor. Böylece hem kötü kalori alıyorsunuz hem de daha çok para ödüyorsunuz. Abur cubur yeme alışkanlığı cebimizde fark etmediğimiz bir delik gibi. Kilo alımı sonrası zayıflamak için harcanan efor ve maliyet de cabası. Ambalajlarıyla çevreye de zarar veriyor. Evde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak hem çevre hem de bizler için en ideali. Mutfaktaki besin israfını da önlüyor. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. Yiyin, için fakat israf etmeyin.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Bilgiler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Oo, bakıyorum da hurdalığın her iki camına da 3 gün sonra yapılacak olan söyleşinin afişini asmışsın.
2: Söyleşi yapacak olan kişi tanıdık olunca bizim payımıza da elimizi taşın altına koymak düştü. Hem sadece bu iki cama afiş asmadım ki ben, komşu esnafı da dolaştım.
1: Gelirken gördüm abi, bütün vitrinlerde hep benim resmim vardı. Kariyer basamaklarına çok hızlı çıkmaya başladım. İnsanlar her yerde benden bahsediyor. Bazı radyo programlarında benim şiirlerim okunuyor. Şimdiden ayaklarım titremeye başladı ya. Bu heyecanı nasıl bastıracağım ben?
2: Daha 3 gün var söyleşiye Gökaycığım, bastırırsın merak etme. Hadi çardağa geçelim de şöyle bol köpüklü bir kahve içelim.
1: Geçelim abi, geçelim. Sana anlatacağım bir şey var.
2: Nasıl bir şeymiş o?
1: Çok komik bir şey. Abi, bu çardak artık bize yetmiyor. Geçenlerde yanına uğramıştım. Baktım ki içerisi çok kalabalık. Geldiğim gibi sessiz bir şekilde gittim.
2: Ben de farkındayım bu durumun. Şöyle 10-15 kişilik bir çardak lazım bize. Nazif Usta'yı arayayım da şu işe bir el atsın.
1: Ha? Şimdi mi?
2: Neden erteleyeyim ki? Selamun aleyküm Nazif Usta'm. Nasılsın? Ben mi? Bildiğin gibi işte. Allah'ın her gününe şükürler olsun. Diyorum ki şu bizim çardağı genişletsek. Evet, artık bize dar geliyor. Birazdan uğrayıp ölçüleri alırım diyorsun. Tamam ustam, bekliyorum seni.
1: Ataman tam çözer. O iş başındaysa işler yolunda.
2: Tam mı çözer? Nereden aklına geliyor böyle şeyler?
1: Diğerlerden geldiği yok abi. Her şey gözümün önünde oluyor. Sen ki bir işe el atmaya gör. O iş hemen halloluveriyor.
2: O kadar da değil canım. Hem sen bırak da şimdi onu. Anlatıver bakalım şu komik şeyi.
1: Abi, afişlerim sadece çarşı pazardaki dükkanların camlarında değil, pek çok arkadaşın sosyal medya hesabında da görünmeye başlayınca bazı komşu ve akrabalar anne babamı arayıp Gökay kayıp mı oldu diye sormaya başlamışlar.
2: Demek afişleri ve paylaşımları kayıp ilanı zannetmişler ha?
1: Evet. Oysa görselin altındaki yazıyı okumuş olsalardı yanlış bir düşünceye kapılmazlardı, ama nerede? Sadece bakıp geçtikleri için gerçeği göremiyorlar ki.
2: Durum her ne kadar söylediğin gibi olsa da bu yanlış anlamanın da hikmet boyutunu düşünmek lazım.
1: Bunun neresinde hikmet varmış ki?
2: Hani senin kaybolduğunu düşünmüşler ya.
1: Evet.
2: Şöhret basamaklarını çıkarken afişlerde, ekranlarda veya sahnelerde kaybolan insanlar yok mu Gökaycığım, bir düşün.
1: Evet var. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Hikmet boyutundan bakınca durum nasıl da farklı görünüyor.
2: Düşünmeliyiz Gökaycığım. Hele kariyer basamaklarını çıkarken asıl önemli olan şeyleri gözden kaçırmamak için akıl yürütmeliyiz.
1: Neymiş o gözden kaçırılmaması gereken şeyler?
2: Öncelikle zirveye çıkarken nereden geldiğini unutmayacaksın. Hani unutmayacaksın derken bu durum hepimiz için geçerli.
1: Başka?
2: İçinde yaşadığımız topluma değer katmalıyız. Değerlerimizi küçümseyip de kimseye tepeden bakmamalıyız.
1: Durum gittikçe ciddileşiyor. En iyisi mi ben hiç sahnelere çıkmayayım, hiç de kitap bastırmayayım. Sadece kendim için şiirler yazayım. Bir şey üreteceksem de kendim için üreteyim. Oh be, ne rahat bir hayat.
2: Hadi canım, sen de bu kadar da bencil olamazsın.
1: Abi ya, sen de bir karar ver. Hem kariyer basamaklarına çıkarken kaybolma riskinden bahsediyorsun, hem de bana bencil olma diyorsun. Bunun bir ortası yok mu?
2: Var.
1: Onu söyle de bilelim işte.
2: İstikamet üzere olmak. Yani inançta, sözde ve davranışta doğruluktan ayrılmamak. Konuyu nasıl bağladım ama?
1: Bence henüz bağlayamadın. Bir insan her zaman doğruluktan ayrılmadan yürüyemez ki.
2: Tamam, yürüyemez. Çünkü şu hayatta bazen tökezlersin, bazen yanılırsın, bazen de unutursun. Nihayetinde sen de ben de bir kuluz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Fakat tökezlediğimizde bizi düştüğümüz yerden kaldıracak, yanıldığımızda bizi doğru yola sevk edecek ve nereden geldiğimizi unuttuğumuzdaysa bize Allah'ı hatırlatacak dostlarımız olursa istikametten şaşmayız da ayrılmayız da evelallah. Şimdi oldu mu?
1: Olmadı abi. Aklımda tek bir soru kaldı. istikamet üzere yürüyebilmek için insana yön veren ve rehberlik eden bir söz olmalı. Ben o sözün ne olduğunu merak ediyorum.
2: O söz kesin şudur diyemem, lakin benim hayatımda şu sözün ayrı bir yeri var. İğneden ipriye yüce Allah'a hesap vereceksin. Ona göre yaşa.
1: Ha? Asıl şimdi bu konuyu çok güzel bağladın abi. Kulağının arkasında kalem ve elinde keserle biri geliyor.
2: Nazif ustadır o. Dur bakayım. Evet evet, Nazif usta. Hoş geldin ustam. Gel bakalım, buyur.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 14 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 18 Mayıs 1442. Tarihte bugün Dünya Tütünsüz Günü. Arka sayfa. Günün konusu. Osmanlı'da hac seyahatnameleri. Osmanlı döneminde hac yolculuklarını anlatan önemli hac seyahatnameleri kaleme alınmıştır. Bunlardan Surhi, Bahri ve Cudi gibi isimler hac güzergahını kısa tasvirlerle dile getirirken, Abdurrahman Hibri, Kadri ve Mehmet Edip gibi yazarlar bu konuda daha ayrıntılı bilgiler sunmuşlardır. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Mesacid-i Şerife adlı eseri, hac seyahatnamesi türünün

ilk örneği olarak kabul edilebilir. Nabi'nin Tuhvetül Haremeyn adlı eseri ise edebi açıdan hac seyahatnamelerinin en dikkat çekici örneğidir. Onun meşhur "Sakın terk-i edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Edebi terk etmekten sakın, burası Allah'ın sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teâlâ'nın nazar evi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır" dizeleri bu eserinde yer almaktadır. Nabi'nin hac yolculuğunda söylediği bu şiirin Medine'de müezzinlerce minarelerden okunarak Nabi ve beraberindeki hacı adaylarının karşılandığı rivayet edilmektedir.

0: Bir ayet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Hac suresi 27. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan iyiliğe karşı her yerde iyilik bulur. Sen iyilik yap, kötü olma. Böylelikle istediğin yerde korkmadan dolaşabilirsin.

Bulunur zıyı fenada nice kez, çarh çeşminde değil perrime kes. Dest vurmuş semeri irfana, nazar etmez güheri şahana. Yokluk elbisesine bürünmüş öyle fukaralar vardır ki, felekler onun yanında bir sineğin kanadı bile olamazlar. Onlar irfan meyvesine el uzatmışken, artık padişahların, sultanların hazinelerine, mallarına, mülklerine dönüp bakmazlar.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bulunur zıyı fenada nice kez. Çarh çeşminde değil perri mekes. Dest vurmuş semeri irfana, nazar etmez güheri şahana. Yokluk elbisesine bürünmüş öyle fukaralar vardır ki, felekler onun yanında bir sineğin kanadı bile olamazlar. Onlar irfan meyvesine el uzatmışken, artık padişahların, sultanların hazinelerine, mallarına, mülklerine dönüp bakmazlar.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Tek sende dert bulunsun, bulunur Lokman ona. Her derde derman olur, ola gör kurban ona. Aşıkların sür izin, kim bulasın kendözün. O kim açtı can gözün, dü cihan seyran ona. Ağla çeşmin kan olsun, dil ciğer büryan olsun. Zahida kurban olsun, nice yüz bin can ona. Nakşiya bekle edep, her yerde depretme lep. O kim yandı ruzu şep, hak etti ihsan ona.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Nakşi Akkirmani'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Nakşi Akkirmani, Divriği'de doğmuş, daha sonra İstanbul'a giderek Halvetiye'nin Ramazaniye kolunun kurucusu Pir Ramazan Efendi'ye intisap etmiştir. İstanbul'da Koca Mustafa Paşa dergahında manevi eğitim almıştır. Akkirmani eğitimini tamamladıktan sonra Şeyhi Murat Efendi'nin Kırım'a gitmesi üzerine irşat vazifesiyle bugün Ukrayna sınırları içinde bulunan Akkirman'a gönderilmiştir. Bundan dolayı da Akkirmani olarak anılmaktadır. Asıl adı Ali olan Akkirmani, şiirlerinde Nakşi mahlasını kullanmıştır. Müritlerini eğitmek amacıyla kaleme aldığı didaktik ve tasavvufi şiirlerinde

hem hece hem de aruz veznini kullanmıştır. Şiirleri samimi, akıcı ve kolayca anlaşılabilecek bir dil ve üsluba sahiptir. Eserlerinde Allah, Allah-alem ilişkisi, zikir, ibadet, iman, aşk, ahiret hayatı, dünyanın geçiciliği ve bazı gizli sırlar gibi konuları ele almıştır. İnsanın mutluluğunun hayatın anlamını bilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Nakşi Akkirmani'nin eserlerinin temelinde bu düşüncenin izleri görülmektedir.

Gönül birdem karar etmez, hayali yare düştüm ben. İçelden badeyi aşkı yanar, bir nara düştüm ben. Yüzünden fitneler peyda kopar, ruzi kıyamet. Gönüller mülkünü yağma eden, mekkara düştüm ben. Haber yok iptidasından, eser yok intihasından. Yanar ateş derunumda, bir özge kâra düştüm ben. Niçin Mansur Veş yarin yolunda ölmeyen ben kim? Bu sırrı bilmeyen aciz sanır inkara düştüm ben. Ebu dert oldun inlersin, sevip ol hu bu ey Nakşi. Çekilmez çeşmenin yaşı, acep dildara düştüm ben.

Nakşi Ali Akkirmani'nin hem aruzu hem de heceyi birlikte kullandığı gayri mürettep bir divanı mevcuttur. Divanından sonraki en önemli eseri olan Aynül Hayat, dini, tasavvufi bir mesnevi olmakla beraber klasik mesnevi tertibinde değildir. Eserin çeşitli yerlerinde tevhid, naat ve münacatlar bulunmaktadır. Nakşi, eserlerinde bazı ayetlerin işari tefsirini ve hadislerin tasavvufi şerhini yaparak insanları uyarmakta ve hayatın manasını anlamak için kendi içlerine bakmaları gerektiğini söylemektedir. Nakşi Ali Akkirmani'nin Manzume-i Gavriye adlı eseri ise işari tefsir mahiyetinde kaleme alınan 4029 beytlik bir mesnevidir. Bu eserinde birçok ayeti manzum şekilde tefsir ederek tasavvufi yorumlar yapmıştır. Bir diğer manzum eseri Esrarname'de tasavvufi mahiyettedir. Kitapta Allah'ın insanlara akıl, fikir, ruh ve kalp olarak 4 fazilet verdiği anlatılmaktadır. Bunlardan akıl daima Allah'ı hatırlama ve hakla batılı ayırmak gayesini taşır. Kalbin yaratılması ve ruhun varlığı hakkındaki bilgilerden sonra Hazreti Peygamber'le ilgili konulara yer verilerek onun zahir ve batın ilmine vakıf olduğu belirtilmektedir. 1655'te vefat eden Nakşi Ali Akkirmani'nin mezarı Akkirman Kalesi surları içerisinde bulunan ve Sultan Bayezid tarafından yaptırılan tekkenin hankahındadır. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Nakşi Ali Akkirmani'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan bilmezse sorar, öğrenir ve bilir hale gelir. İnsan anasından bilgin olarak doğmaz, sonradan öğrenir. Dil doğuştan konuşmaz, sonradan zaman içinde konuşmaya başlar. İnsan öğrene öğrene bilgin olur. Öğrendikçe de işini yoluna koyar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm. Ben Antalya'dan İsmet. Kızım Zehra için Gül Ahmet'imi yayınlarsanız sevinirim. İyi akşamlar.

Selamun aleyküm. Ben Konya'dan Muhammed Kerem Yılmaz. Annem, babam ve ablam için Hasan Sağındık'tan Aklıma Düşer ezgisini istiyorum. Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Cennet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan oğlum Mahir, 3. cüze geçtiği için Maher Zahin'den Kur'an eserini çalmanızı rica ediyorum. Bu eser aynı zamanda şu an Diyanet Radyo dinleyenler için de gelsin.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

0: Hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
1: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
1: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
2: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
1: Hastalık ya Ömer, veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
2: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
1: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
2: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
0: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
2: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
3: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
2: Salgın hastalık olsa bile mi?
3: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
4: Olmaz, yoldan dönülmez.
3: Evet, haklı.
4: Şam'a gitmeliyiz bence de.
2: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
5: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
4: Evet, hiç doğru değil.
3: Ya bize de bulaşırsa?
4: Biz de mi hasta olalım?
3: Gitmemeliyiz bence.
4: Bence de.
6: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
5: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
4: Evet, haklı.
3: Çok doğru söylüyor.
4: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
6: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
3: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
6: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
3: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
6: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
3: O halde biz de onlara dokunmayız.
5: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
6: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan. Hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
3: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten?
5: Bence her şey mümkün.
3: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
6: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
3: Bence yola devam edelim.
4: Hayır, dönelim.
7: Dönmek gerek.
8: Madem yola çıktık, gidelim. En doğrusu bu.
6: Hayır, gitmeyelim.
4: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
9: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
6: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
9: İşim vardı, geciktim.
6: Geri dönülüp...

0: dönülmeyeceği konuşuluyor.
1: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
0: Evet.
1: Neden?
0: Şam'da veba salgını varmış.
2: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
3: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönüyoruz.
4: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
3: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
4: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
3: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
4: Nasıl yani?
3: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
4: Öyle midir?
3: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
4: Değildir ya Ömer.
3: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
4: Ama kader...
1: Boşuna tartışıyorsunuz.
4: Boşuna mı?
3: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin söyle.
1: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim, sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
3: Evet.
1: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
4: Evet öyle.
1: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
4: Şey, bilmiyoruz ama...
1: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
5: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
2: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
1: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
3: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
1: O... Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
3: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
1: Evet ya Ömer, bunlar benim değil onun sözleri.
3: Elhamdülillah. Duydunuz, artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
6: Elhamdülillah.
5: Çok şükür.
6: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer taraftaysa Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

Olma mecliste ne bir güne hamuş. Vakt ile gah zeban ol, geh kuş. Sühanı ibreti dürrü güher et. Mümkün olduğu kadar muhtasar et. Mecliste habire susup durma. Yeri geldikçe dil ol, yeri geldikçe kulak. Sözünü mümkün olduğu kadar kısa tut ki inci ve mercan gibi değerli olsun.

Çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı affeyle.

Kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevki, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.

Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bugün ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

kadar kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya, fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden, bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma. Evinde uyuyalım, yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşira, inşira, inşira, ayetin değil mi?

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Karabaş'ın düşmanı kırmızı dildir. O ne başlar yedi, daha da yemektedir. Başını korumak istersen dilini gözet. Dilin her gün başını tehdit etmektedir.

Bulunur zıyı fenada nice kez. Çarh çeşminde değil perri mekes. Dest urmuş semeri irfana, nazar etmez güheri şahana. Yokluk elbisesine bürünmüş öyle fukaralar vardır ki, felekler onun yanında bir sineğin kanadı bile olamazlar. Onlar irfan meyvesine el uzatmışken, artık padişahların, sultanların hazinelerine, mallarına, mülklerine dönüp bakmazlar.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmekte serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz.
3: Resulullah'a da onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
4: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
5: Ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
4: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
5: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
0: 42. Bölüm.
4: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa idi. Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir, ancak Kabe'yi de önüne alırdı. Medine'ye hicret edince bunu yapma imkanı ortadan kalkmış oldu. Peygamberimiz Kabe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor, bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün Peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Marur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kabe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescit adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.
1: Allah Resulüne vahiy gelmiş. Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemiz farz kılınmış. Dinleyin, ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
6: Ne güzel.
7: Allahu ekber.
8: Allah'a
7: şükürler olsun.
8: Şükürler olsun. Şükürler olsun.
1: Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevval'in hilalini görünce bayram yapacağız.
9: Resulullah her ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutar.
10: Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız, yoksa bir değişiklik var mı?
1: Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi.
10: Demek öyle.
1: Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz. Aklına gelince yemeği keser, orucuna devam edersin. Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın. Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır.
10: Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş.
9: Yolculuk sıkıntısına da katlanmak kolay değil. Günlerce güneşin altında yol aldığımız oluyor. O zamanda da serbestiz.
10: Sonra tutmak şartıyla tabii.
11: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
10: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
1: Allah hepimizden razı olsun. Aklınıza takılanları Resulullah'a sorarsınız. Hadi işlerinizi bitirin de ikindi namazına yetişelim.
10: Kalkın bakalım. Hadi işleri yoluna koyalım.
11: Hadi.
10: Hadi.
12: Hadi gidelim. İkindi namazına yetişelim.

0: Oğlum, enesim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk anne.
0: Anlat bakalım, Resulullah nasıldır, afiyette midir?
1: Elhamdülillah anneciğim, Resulullah iyi.
0: Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun?
1: Tabii ki anne, bugün 3. günüm. Tamamını tutacağım inşallah.
0: Aferin benim oğluma.
1: Hem biliyor musun, 2 gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz.
0: Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde.
1: Değil tabii, onu hep kılıyoruz. Bunu yatsıdan sonra kılıyor peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz, dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
0: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
1: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
0: Aslan oğlum benim. Annesine ne güzel haberler getiriyor. Babana söyleyeyim, akşam biz de gelelim mescide.
2: Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış, ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla cemaatin sayısı artmıştı. 3. günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hazreti Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu.
3: Ya Resulallah, mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar.
2: Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı. Ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp teravih kılmak için beklediğinizi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur. Eğer bu namaz size farz kılınırsa yapamadığınızda günaha girersiniz. Bunun için yanınıza gelmedim. Siz onu evinizde kılınız. Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir. Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler. Bu Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti. Ramazan ayı mübarek bir aydı. Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu.
4: Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun böyle? Ayşe'ye uğramıştım. Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim.
5: Öyle mi? Anlatsana bize de.
4: O şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ve şöyle devam etti. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.
5: Ben de oğlum Ubade'den şöyle dediğini duydum. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
4: Allah bizi o bedbahtlardan olmaktan korusun.
5: Amin. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
4: Ne büyük talih. Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla, eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş. Sonra namaza duruyormuş. İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş. İftar ederken de şöyle dua ediyormuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.
5: Biz de böyle dua edelim. Peygamberimiz geçen akşam Sa'd bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin.
4: Oruçluya iftar ettiren kişi onun sevabı kadar sevap alırmış. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Ne güzel bir duaymış bu.
5: Öyle. Bunlardan mahrum olmamak için peygamberimizin yanına dönüşümlü olarak gitsek de birbirimize haber getirsek ne dersin?
4: Neden olmasın? Benim her gün fırsatım olmuyor. Sen gidebildiğinde ben kalır, işlerimizi hallederim. Ben gidebildiğimde de sen kalırsın. Gelince sana duyduklarımı anlatırım.
5: Anlaştık. Yarın ben giderim inşallah.
2: Nahle'de Kureyş kervanının mallarının ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü. Ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı.
3: Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı.
6: Hayırdır abla?
3: Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum.
6: Ne gördün?
3: Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve 3 gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu 3 defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı. Kaya paramparça oldu. Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı.
6: Bu önemli bir rüya. Güvendiklerimizden başkasına anlatmayalım.
2: Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarına anlattı. Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında rüyanın dilden dile dolaştığını anladı.
7: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
6: Neden bahsediyorsun sen?
7: Ablan Atike 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
6: Bu rüya dillere dolanmasaydı keşke.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil, ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce erba intikam, yerde kalmış naşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızda Allah'a İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konuysa Esma-i Hüsna'nın sayısı. Tabii ki şüphesiz Esma-i Hüsna'nın sayısını tespit etme konusunda başvurulacak temel kaynaklar Kur'an-ı Kerim ve hadis rivayetleridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimlerinin bulunduğu ifade edildiği gibi pek çok ayette onun farklı isimleri defalarca zikredilmiş, Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları sayıp zikreden kimse cennete girer. Müslümanlar arasında Esma